dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki, saygı ve sevgiden.

0: ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sılamı, gurbet mi? Adını sen koy, adını sen koy.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

açmasınlar kuşlara da küstüm. Uçmasınlar selamımı kestim. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar kuşlara da küstüm.

0: أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجَرِمِينَ
1: Büyüklük taslayanlar, zayıf düşürülenlere, size hidayet geldikten sonra sizi biz mi çevirdik? Hayır, siz zaten günah işleyen kimselerdiniz derler.

0: كَفَرُوا هَلْ يُجَزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: Zayıf düşürülmüş olanlar da büyüklük taslayanlara hayır, siz gece gündüz hile düzenleyip Allah'ı inkar etmemizi ve ona eşler koşmamızı bize emrediyordunuz derler. Azabı gördükleri zamanda pişmanlıklarını içlerinde gizlerler. Biz de inkar edenlerin boyunlarına zincir halkalar takarız. Onlar ancak yaptıklarının cezasını görürler.

0: Biz herhangi bir memlekete bir uyarıcı göndermişsek, oranın refah içerisinde şımarmış kimseleri mutlaka biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyleri inkar ediyoruz demişlerdir.
1: وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ
0: Yine biz mallar ve çocuklar bakımından daha çoğunluktayız ve bize azap edilecek değildir demişlerdi.
1: قُلْ

Ey Muhammed, de ki, şüphesiz ki benim Rabbim dilediği kimse için rızkı genişletir ve daraltır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

Sizin mallarınız da çocuklarınız da bizim yanımızda size bir yakınlık sağlamaz. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. İşte onlar için yaptıklarına karşılık kat kat mükafat vardır. Onlar cennet köşklerinde güven içerisindedirler.

0: Ayetlerimiz hakkında bizi aciz bırakmak için uğraşanlara gelince, işte onlar azap içerisinde hazır bulundurulacaklardır.
1: قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ

0: De ki, şüphesiz ki benim Rabbim kullarından dilediği kimseye rızkı genişletir ve yine ona rızkı daraltır. Allah yolunda herhangi bir şey harcarsanız Allah onun yerine bir başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.
1: وَيَوْمَ

Melekler de seni tenzih ederiz. Bizim dostumuz sensin, onlar değil. Doğrusu onlar cinlere tapıyorlardı. Onların çoğu cinlere iman etmişlerdi derler.

O gün artık bir kısmınızın bir kısmınıza fayda ve zarar vermeye gücü yetmez. Biz zulmedenlere yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın deriz.

Ayetlerimiz onlara apaçık okunduğu zaman, bu ancak sizi babalarınızın tapmakta olduğu şeylerden çevirmek isteyen bir adamdır dediler. Bu Kur'an'da uydurulmuş bir yalandır dediler. Yine kendilerine geldiği zaman hakkı inkar edenler, bu apaçık bir büyüdür dediler.

0: Bir.
1: Onlardan öncekiler de peygamberleri yalancı saymışlardı. Halbuki bunlar onlara verdiklerimizin onda birine bile ulaşamadılar. Buna rağmen yine de benim peygamberlerimi yalanladılar. Fakat beni inkar nasıl oldu?
0: Kul

0: şedid.
1: Ey Muhammed, de ki ben size ancak bir öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kalkarsınız, sonra da düşünürsünüz. Sizin arkadaşınız olan peygamberde delilikten eser yoktur. O sadece şiddetli bir azabın önünde sizin için bir uyarıcıdır.
0: قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ
1: De ki, ben sizden herhangi bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. O her şeye şahittir.
0: قُلْ اِنَّ رَبِّي يَقَذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
1: De ki, şüphesiz ki benim Rabbim hakkı dilediğinin kalbine koyar. O gayıpları hakkıyla bilendir.
0: قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدِ
1: De ki, hak geldi, artık batıl bir şey ortaya çıkaramaz ve geri de getiremez.
0: Kul in

0: De ki, ben eğer saparsam ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer doğru yolu bulursam, bu da Rabbimin bana vahyettiği Kur'an sayesinde olur. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve kuluna çok yakındır.
1: وَلَوْ تَرَى اِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ
0: Sen onları kabirlerinden kalkıp telaşa kapıldıkları zaman bir görsen, artık hiçbir kaçış yoktur ve onlar yakın bir yerde yakalanmışlardır.

Onlar azabı görünce ona inandık derler. Ama uzak bir yerden ta ahiretten imanı bulup almak onlar için nasıl mümkün olur? Oysa daha önce onu inkar etmişlerdi. Uzak bir yerden gayba atıp tutuyorlardı. Vahiy.

0: murib.
1: Artık daha önce benzerlerine yapıldığı gibi kendileriyle arzu ettikleri şeyler arasına bir engel çekilmiştir. Çünkü onlar endişeye düşüren bir şüphe içindeydiler. Fatır Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 45 ayettir. Adını birinci ayette geçen Fatır kelimesinden almıştır. Fatır, yaratan, yoktan var eden demektir. Gökleri ve yeri Allah'ın yarattığını, yoktan var ettiğini ifade etmektedir. Sure içerisinde Allah'ın nimetlerinden, şeytanın insana düşman olduğundan, insanın yaratılışından söz edilmekte, denizlere, gece ve gündüzün değişmesine, ay ve güneşin hareketlerine dikkat çekilmekte, kıyamet günü iyilerle kötülerin sonunun ne olacağına işaret edilmektedir. Bismillah.

0: kadir.
1: Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a hamdolsun. O yarattığı varlıklarda dilediğini arttırır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.
0: Ma yaftahillahu linnasi min rahmetin fela mumsike leha ve ma yumsik fela mursile lehu min ba'dih ve huvel azizul hakim.
1: Allah insanlar için herhangi bir rahmet açınca artık onu tutacak olan yoktur. Herhangi bir şeyi de tutarsa artık kendisinden sonra onu salacak olan yoktur. O çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Ya eyyuhen nasu zkuru ni'metallahi aleykum. Hel min halikin gayrullahi yerzukukum mines semai vel ard. La ilahe illa huve fe enna tu'fekun.
1: Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size Allah'tan başka gökten ve yerden rızık verecek herhangi bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?
0: وَاِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ
1: Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa senden önce de nice peygamberler yalanlanmışlardı. Ama sonunda bütün işler yalnız Allah'a döndürülür.

Ey insanlar! Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın o aldatıcı şeytan Allah'a karşı sizi aldatmasın.

0: sa'ir.
1: Şüphesiz ki şeytan sizin için bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman edinin. O kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe gireceklerden olmaları için davet ediyor.

İnkar edenler için şiddetli bir azap vardır. İman edip salih amel işleyenler için de bir bağış ve büyük bir mükafat vardır. Efendim.

0: يَسْمَعُونَ.
1: Kötü ameli kendisi için süslenip de onu güzel gören kimse de mi hidayet erenler gibi olacak? Şüphesiz ki Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Ey Muhammed! Artık canın onlara karşı hasretle tükenip gitmesin. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilir.
0: Vallahi.

Rüzgarları gönderen Allah'tır. Rüzgarlar da bulutları harekete geçirir. Artık biz onu ölü bir beldeye sevk ederiz de onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. İşte ölülerin dirilmesi...

Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki bütün şan ve şeref Allah'a aittir. Ona ancak güzel sözler yükselir. Onu da salih amel yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlara gelince onlar için şiddetli bir azap vardır. Onların hileleri boşa çıkacaktır. Vallahi

Allah sizi önce bir topraktan, sonra da bir damla sudan yarattı. Sonra sizi çiftler kıldı. Onun bilgisi olmadan herhangi bir dişi gebe kalamaz ve doğuramaz. Herhangi bir canlıya ömür verilmesi de, onun ömründen eksiltilmesi de mutlaka bir kitapta yazılıdır. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.

0: İki deniz bir değildir. Şu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi kolaydır. Şu da tuzlu ve acıdır. Ama siz her ikisinden de taze et yersiniz ve takındığınız süs eşyaları çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız ve şükretmeniz için gemilerin denizde suyu yarıp gittiğini görürsünüz.
1: يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطَمِيرٍ
0: Allah geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Onların her biri belirli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İşte bütün bunları yapan Rabbiniz olan Allah'tır. Mülk O'nundur. Ondan başka taptıklarınızsa bir çekirdek kabuğuna bile sahip olamazlar.

0: rabbikum ve la yunebbi'uke mislu khabir.
1: Eğer onlara dua ederseniz duanızı işitmezler. İşitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin onları Allah'a ortak koştuğunuzu inkar ederler. Bunları sana hiç kimse her şeyden haberdar olan Allah gibi haber veremez.
0: Ya

0: اِنْ يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزٍ
1: Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır. Eğer Allah dilerse sizi yok edip yerinize yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre güç değildir.
0: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى

0: Hiçbir günahkar bir başkasının günahını yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse, onu taşımaya bir başkasını çağırsa, akrabası bile olsa, ondan kendisine hiçbir şey yükletilmez. Ey Muhammed! Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden korkanları ve namazı kılanları uyarabilirsin. Kim günahlardan temizlenirse kendi nefsi için temizlenmiş olur. Nihayet dönüş Allah'adır.
1: وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ
0: Körle gören bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık da bir değildir. Gölgeyle sıcaklık da bir değildir.
1: وَمَا

Bunun gibi dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sense kabirlerde bulunan kimselere işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın.

0: nadir.
1: Şüphesiz ki biz seni hak ile bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Her ümmetten mutlaka bir uyarıcı gelip geçmiştir.

0: ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير.
1: Ey Muhammed, eğer onlar seni yalanlıyorlarsa onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Halbuki peygamberleri kendilerine apaçık ayetler, sahifeler ve aydınlatıcı kitaplar getirmişlerdi. Sonra ben o inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmek nasıl oldu?
0: أَلَمْ

0: مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ.
1: Görmüyor musun ki Allah gökten bir su indirdi. Biz onunla çeşitli renklerde meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, çeşitli renklerde ve simsiyah yollar meydana getirdik.
0: وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ

İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Kulları içerisinde Allah'tan ancak alimler hakkıyla korkar. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.

Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar, gizli ve aşikar olarak kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umarlar.

0: şekur.
1: Çünkü Allah onlara mükafatlarını tam olarak verecek ve kendi lütfundan onlara fazlasını da verecektir. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcıdır, şükre karşılık vericidir.
0: وَالَّذ۪ي

0: basir.
1: Ey Muhammed, kitaptan sana vahyettiğimiz şey kendisinden öncekileri doğrulayıcı olan bir gerçektir. Şüphesiz ki Allah kullarından haberdardır, onları görmektedir.

0: kabir.
1: Sonra biz kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras verdik. Onlardan kimi kendi nefsine zulmeder, kimi orta bir yol tutar. Yine onlardan kimi Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçer. İşte o büyük bir lütuftur.

0: وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ.
1: Onlar Adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Onların oradaki elbiseleri de ipektir.
0: وَقَالَ

Onlar derler ki, bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki bizim Rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükre karşılık vericidir. O bizi lütfundan dolayı ebedi olarak kalınacak olan bir yurda yerleştirdi. Orada bize bir yorgunluk dokunmaz. Orada bize bir usanç dokunmaz.

İnkar edenler için de cehennem azabı vardır. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler. Kendilerinden cehennem azabı da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız. Ve hum

0: basir.
1: Onlar cehennemde, ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar, önce yaptığımızdan başka salih bir amel işleyelim diye feryat ederler. Allah onlara, öğüt alacak olanın öğüt alacağı kadar sizi yaşatmadık mı? Size uyarıcı da geldi. Öyleyse şimdi tadın azabı. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur der.
0: İnne Allah alimu gaybis semavati vel ard. İnnehu alimun bizatis sudur.
1: Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Doğrusu o kalplerde bulunan şeyleri hakkıyla bilir.
0: Huvellezî cealekum halâife fil ard. Femen

0: la hasara.
1: Sizi yeryüzünde halifeler yapan odur. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Kafirlerin inkarı Rableri yanında kendileri için gazaptan başka bir şey arttırmaz. Kafirlerin inkarı zarardan başka bir şey arttırmaz.

0: gurura.
1: Ey Muhammed, de ki Allah'tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Onların yerden ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortaklıkları mı var? Yoksa biz kendilerine bir kitap verdik de onlar açık bir delil üzerinde mi bulunuyorlar? Hayır, zalimler birbirlerine aldatmadan başka bir şey vaat etmiyorlar.
0: İnne Allah yumsiku's semawati ve

Şüphesiz ki gökleri ve yeri yok olurlar diye Allah kudreti altında tutuyor. Eğer onlar yok olsa, kendisinden sonra onları tutacak hiç kimse yoktur. Şüphesiz ki o çok yumuşaktır, çok bağışlayıcıdır.

0: من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا.
1: Müşrikler eğer kendilerine bir peygamber gelirse ümmetlerin herhangi birinden daha çok doğru yolda olacaklarına dair Allah'a bütün güçleriyle yemin etmişlerdi. Fakat kendilerine peygamber gelince bunun onlara nefretten başka bir katkısı olmadı.

0: ile.
1: Çünkü onlar yeryüzünde büyüklük taslamak ve kötü hileler yapmak istiyorlardı. Oysa kötü hile ancak sahibini sarıp kuşatır. Yoksa onlar öncekilerin kanunundan başkasını mı bekliyorlar? Sen Allah'ın kanununda hiçbir değişiklik bulamayacaksın. Sen Allah'ın kanununda hiçbir sapma da bulamayacaksın. Evet.

0: في الأرض إنه كان عليما قديرا.
1: Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Oysa onlar kendilerinden daha kuvvetliydiler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Şüphesiz ki O her şeyi bilir. Onun her şeye gücü yeter.

0: أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا.
1: Eğer Allah insanları kazandıkları günahlar yüzünden hemen yakalayıp cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onların azabını belli bir süreye kadar tehir ediyor. Süreleri geldiği zaman cezalandırılırlar. Şüphesiz ki Allah kullarına hakkıyla görür. Yasin Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 83 ayettir. Adını baş tarafında bulunan Ya ve Sin harflerinden almaktadır. Yasin, İslam alimlerinin çoğuna göre ey insan, ey seyit anlamlarına gelmektedir. Her iki manaya göre de kastedilen Hazreti Muhammed'dir. Yasin suresi Kur'an'ın kalbi olarak nitelendirilmiştir. Faziletine dair birçok hadisi şerif vardır. Bu itibarla Yasin suresine Müslümanlar arasında ayrı bir özen gösterilmektedir. Surede inanmayanların durumundan, Antakya halkına gönderilen peygamberlerden ve onların tutumlarından, yeryüzünün ölümünden sonra tekrar dirilmesinin, geceyle gündüzün, güneşin ve ayın Allah'ın kudretinin delillerinden olduğundan, cennetlik ve cehennemliklerin durumlarından, öldükten sonra insanların tekrar dirileceklerinden söz edilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki ey Muhammed, sen elbette gönderilen peygamberlerdensin ve doğru bir yol üzerindesin.
1: Tenzilel azizir rahim.
0: Bu Kur'an çok güçlü ve çok merhametli olan Allah tarafından indirilmiştir.

0: Sen babaları uyarılmamış ve kendileri de gaflet içinde bulunan bir kavmi uyarmak için gönderildin.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Andolsun ki onların çoğu üzerine azap sözü hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler.
1: اِنَّ

0: Sen ancak Kur'an'a tabi olan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte onu bir bağış ve güzel bir mükafatla müjdele.
1: İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma qaddemu ve atharahum ve kulle şeyin ehsaynahu fi imamin mubin.
0: Şüphesiz ki biz ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların önden gönderdiklerini ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp kaydetmişizdir.
1: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ
0: Ey Muhammed! Sen onlara Antakya şehir halkını misal ver. Hani oraya peygamberler gelmişti.
1: اِذْ

0: فقالوا إنا إليكم مرسلون.
1: Hani biz onlara iki peygamber göndermiştik de onların ikisini de yalanlamışlardı. Biz de o peygamberleri bir üçüncüsüyle desteklemiştik. Peygamberler şüphesiz ki biz size gönderilmiş peygamberleriz demişlerdi.
0: قالوا

0: Antakya şehir halkı da siz de ancak bizim gibi birer insansınız. Rahman olan Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz demişlerdi.
1: Alo.

Peygamberler dediler ki, Rabbimiz biliyor ki biz size gönderilen peygamberleriz. Bize düşen sadece apaçık tebliğdir.

Şehir halkı onlara, "Biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Bu sözünüzden vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız ve bizim tarafımızdan size acı bir azap dokunur," dediler. O

Peygamberler de, sizin uğursuzluğunuz kendinizdedir. Size öğüt verildiği için mi uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz dediler.

0: Şehrin en uzak yerinden koşarak bir adam geldi ve dedi ki, ey kavmim, peygamberlere uyun, sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun, onlar doğru yolu bulmuş kimselerdir.
1: وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذ۪ي فَطَرَن۪ي وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: Bana ne oluyor da beni yaratana kulluk yapmıyorum, oysa hepiniz yalnız ona döndürüleceksiniz.
1: Evet.

0: يَشْفَعُونَ
1: Ben hiç ondan başka ilahlar mı edinirim? Eğer Rahman olan Allah bana bir zarar vermek istese, onların şefaati bana hiçbir fayda vermez ve onlar beni kurtaramazlar. O zaman ben apaçık bir sapıklık içinde kalırım. Ben sizin Rabbinize iman ettim. Gelin beni dinleyin.

0: Amin.
1: Ona öldüğünde cennete gir denilince, keşke benim kavmim, Rabbimin beni bağışladığını ve beni kendisine ikram edilen kimselerden kıldığını bilselerdi dedi.
0: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından yüreğim dostluğunu kaldıramaz ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştı ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü artır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorluklarımı, insanlarımı, üzerime gelen günah ve belalarımı. Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki, saygı ve sevgiden.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Niğde Pozantı Otoyolu'nun 3-8. kilometreleri, Adapazarı Karasu yolunun 6-8. kilometreleri, Malatya Elazığ yolunun 68-69. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin.

0: Ederim.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Reklam. Radyo 7.
1: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah başlıyor.
2: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye, Türkiye'nin alışkanlığına, Radyo 7'ye, hayatın tüm renklerine, Radyo 7'ye hoş geldiniz. Radyo 7'nin uyandıran yayınına, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha ne iyi ettiniz de geldiniz. Perşembe sabahındayız, yepyeni bir güne, programa ve aya başlıyoruz. Bugün takvimimiz 1 Ekim 2026'yı gösteriyor. Zaman su misali akıp ilerliyor. Hicri takvimle 20 Rebiülahir 1440 8'deyiz. Canım ülkemin saati de 7'yi 1, hatta 2 dakika geçerken yeniden beraberiz. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepinize huzurlu, sağlıklı, afiyetli bir günü diliyorum akabinde. Nasılsınız? Allah hepinize iyilik versin. Güzel bir gün temennisine kardeşim Furkan da, Furkan Bayraktar da katılıyor ve selam söylüyor size. 0507 977 0101 yayın boyunca bize arkadaşlık edebileceğiniz WhatsApp numaramız, biliyorsunuz. Adınızı, soyadınızı lütfen yazmayı unutmayın. İlk mesajın sahibi belki de sizsiniz. Farkında değilsiniz ama belki de sizsiniz. İstanbul'da termometreler 17-18 dereceleri gösteriyor. Trafikte %38'lik bir yoğunluğu görüyoruz. Yerel yağışların kentte zaman zaman etkili olduğunu da kaydedelim. Dikkatli, tedbirli olmakta yarar var. Hastalık mevsimi, onu da gözetmekte ayrıca yarar var. Sağımız solumuz gripli arkadaşlarla, nezle olan arkadaşlarla dolu. Allah hepsine şifa versin. Önce duamızı edelim, sonra yolumuza beraber çıkalım. Ya Rabbi, bize nasip ettiğin her bir nimet için, ama her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Ne olur o nimetlerin eksiğini gösterme. Senden isteyenlere, sadece sana kulluk ederek senden talep edenlere de bahşet. Sen lütufkarsın. Sen bonkörsün, sen merhametlisin, sen vaadinden dönmezsin. Ya Rabbi, nefsimizden beraatimizin kararını alabildiğimiz, musibetlerin son bulduğu, şifanın, hayrın, güzelliğin nasip olduğu, mazlumların kurtulduğu, mahzunların unutulmadığı, helalin çürütülmediği, arkadaşlıkların paramparça edilmediği, dostlukların ortadan kaldırılmadığı, güvenin var olduğu, tesis edildiği günler nasip eyle. Ya Rabbi, hiç beklemediğimiz yerlerden bol bol helal kazanç nasip eyle. Onun hayrını görebilmeyi hepimize nasip eyle. Evlatlarımıza, gözünün içine baktığımız evlatlarımıza ne olur mukayyet ol. Bize ne olur mukayyet ol. Ya Rabbi, ayağımızı kaydırma. Bizim için en hayırlı ve güzel olanını sen bilirsin. Sen bize lütfet. Önümüzde kazalar, dertler, tasalar, hastalıklar, korkular, endişeler varsa şayet, ne olur onları önümüzden, yolumuzdan, ömrümüzden kaldır ve o muazzam günde, her şeyin her şeyle dengeleneceği o muazzam günde bizi senin intikamını alabilmek için bize memurun olmayı nasip et. Dedim, amin diye de ekledim ve artık buyurunuz, başladım.
3: 7 gün 7 sabah.
1: Basından başlıklar.
2: Dün önemli bir maç vardı. Ne oluyor ya, futbolla mı başlanır tur? Başlanır. Öyle böyle bir maç değil çünkü. İsrail'in soykırım uyguladığı Filistin milli takımı Türkiye'deydi. Konyaspor'la dostluk maçı oynadı sevgili dinleyiciler. Tribünlerde Filistin bayrakları, Türk bayrakları birlikte dalgalandı. Koreografilerde İsrail zulmü anlatıldı. Skorboard'da Filistin özgür olana kadar maç ertelenmiştir yazısı yer aldı. 14 Filistinli, İsrail'in katlettiği 1014 Filistinli futbolcu anısına da ışıklar söndürüldü. Türkiye'nin ve Konyalıların da desteğiyle pekala %100 onayıyla o müsabaka, futbol görünümlü o destek müsabakası, Filistin davasına olan verilen omuz kendisine vücut buldu dün akşam. Gönül tabii milli takımlar düzeyinde bir mücadeleyi arzu ederdi. Lakin gelin görün ki milli takımın da başında bir turnuva var. Hayırlısıyla atlatsaydık o turnuvayı. Dört büyüklere bahis şoku. Futbol Federasyonu 5 yıl içinde bahis oynayan 448 kulüp yöneticisini Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Listede Trabzonspor'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5 ve Fenerbahçe'den de 3 isim bulunuyor değerli dinleyiciler. Bu arada Süper Kupa 4-5 Ocak'ta, ooo daha çok var diyorsunuz ama zaman öyle bir akıp gidiyor ki. Süper Kupa'da 4-5 Ocak'ta Galatasaray, Konya ve Trabzon Fenerbahçe maçları oynanacak. Galipler 9 Ocak'ta finalde karşı karşıya gelecek. Teknofest Güneydoğu başladı. 99 ülke Şanlıurfa'da 15. kez düzenleniyor Teknofest. Şanlıurfa'da ziyaretçilere kapılarını açtı. 4 Ekim tarihine kadar devam edecek. Festivalde bu yıl 99 ayrı ülkeden müracaat geldi. Her geçen gün, her geçen yıl uluslararası ilginin arttığı bir festival olarak kendisine yer buluyor ve adından söz ettiriyor. Dün Milli Güvenlik Kurulu'nda süreç vurgusu yapıldı. Erdoğan başkanlığında toplandı kurul. Tam 3,5 saat sürdü. Ana gündem terörsüz Türkiye süreci oldu. Bölge hedefleri için kat edilen mesafenin değerlendirildiği o 3,5 saatlik toplantıda ülkenin ve komşuların huzuru için gayretlerin sürdürüleceğine işaret edildi. Bugün ayın 1'i. Zikrettiğim gibi 1 Ekim Perşembe meclis açılıyor. Yeni yasama bugün Başkan Erdoğan'ın konuşma yapacağı özel bir oturumla başlayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste resepsiyon verecek ve genel kurul 6 Ekim'de resmen mesaiye başlamış olacak. Önemli bir yasama dönemi olacağını düşünüyoruz. Mesela süresiz nafaka örneğin kaldırıldı. Anayasa Mahkemesi Medeni Kanun'daki süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti. Hakimin şartlara göre nafaka belirlenmesi gerektiğine, hükmettiğine işaret ediliyor. Şartlara göre, beyefendinin, hanımefendinin şartlarına ve durumlarına göre nafaka düzenlemesi olacak. Motokuryelere sıkı denetim. İçişleri Bakanlığı sayılarının 500 binle 1 milyon arasında olduğu tahmin edilen kayıtsız motokuryelerin kayıt altına alınması için çalışması devam ediyor. Bir şey vermeden alamazlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan İmamoğlu'nun 12 yıllık danışmanı 50 milyon dolarlık rüşvet ağının nasıl kurulduğunu anlatıyor. Harita mühendisi itirafçı oldu. Adı Yakup Öner. Belediyede harita mühendisi kadrosunda yer alan Öner, ihale süreçlerinde bedel üzerinden %7 ile %10 oranında pay istendiğini söylüyor. Tüm para süreçleri tamamen İmamoğlu'nun bilgisi dahilindeydi diyor itirafçı. Öner, sistemin detayını verirken Gülaytar Altın'ın Erenköy'deki arazisine ilişkin imar sürecini de anlatıyor. İmamoğlu bana bir şey vermeden bir şey alamazlar dedi bana. 22 milyon dolarlık rüşvet sonrasında da bu iş çözüldü diyor harita mühendisi itirafçı Yakup. Akşam da bunu manşetinden duyuruyor. Efendim bir de fon meselesi var. Hani fonuna kadar işin gidenler. Mağdura TMSF'de güvence fonu geldi. Fon soruşturması kapsamında suçtan elde edilen mal varlıklarının devri için tasarruf mevduatı sigorta fonu bünyesinde fon oluşturuldu. Tera dahil 5 şirket tasarruf mevduatı sigorta fonuna resmen devredildi. Ayrıntılarında neler var biraz bahsedelim. Fon vurgununa yönelik yürütülen soruşturmada 5. dalga operasyonu da geldi. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve şirketin patronu Serdar Turhan'ın 5 lüks villasına da el konuldu.
0: Fon soruşturması her yönüyle incelenerek kademe kademe genişletiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bir kez daha harekete geçildi. 5. dalga operasyonda 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 26 hisse senedindeki hareketlilik incelendi. Kısa süre içinde olağan dışı kazanç sağlayan kişiler ve bağlantıları mercek altına alındı. Soruşturmada daha önce tutuklanan Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'a ait 5 villa belirlendi. Beykoz Acarkent'te bulunan ve 3. kişiler adına kayıtlı olduğu tespit edilen 5 lüks yapıya el konuldu. Villaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyar lira olduğu belirlendi. Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt'ün 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında 3 milyar 92 milyon liralık fon çıkışı yaptığı tespit edilmişti. Fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Sermaye piyasası soruşturması da sürüyor. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
2: Bin kat artışı o başkana sorduk diyerek veriyor gelişmeyi Hürriyet gazetesi. Gönül'e şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığında yöneltilecek olan sorular bunlar. İfadeye gitmeden önce gazete bir hissedeki bin kat artış SPK'nın gözünden kaçabilir mi sorusunu yöneltmiş ve halkın teveccühü cevabını vermiş Gönül. Teveccüh. Fonların yaptığı manipülasyonları neden fark etmedikleri sorusuna yanıt verirken İbrahim Ömer Gönül, halk teveccüh eder de bir hisseye yığılma olursa onu hemen manipülasyon olarak sınıflandıramayız. Soruşturulup delillendirmemiz lazım. Ortalama 3-4 aylık bir süreci alır bu, diyor. Kendi dönemlerinde gereken denetimleri yaptıklarını söyleyen Gönül, adı geçen fonlardan bazılarına para cezası kestik. Bizim başlattığımız bazı soruşturmalar bizden sonraki yönetim tarafından tamamlandı ve bültenlere de geçti, dedi. Gönül'ün bu savunmasına rağmen fonların 455 bin vatandaşı mağdur etmelerinin neden engellenmediği sorusu yanıt bulmuş değil. 5 liralık kağıdı 1000 liraya fırlıyorsa eğer, bu işin içinden pis kokular geldiği gerçeğini kimse sağa sola atamaz. Sadece teveccüh falan diye de izah etmek mümkün değil. Krizin faturası küçük yatırımcıya, dedi Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel. Yaşanan fon krizinin 3-5 kuruşunu enflasyon karşısında korumaya çalışan 455 bin küçük yatırımcıyı ezip geçtiğini söylüyor. Bu arada Özgür Özel, kendilerinin birinci yaptığı CHP'nin şimdi anketlerde %3 çıktığını dile getiriyor. Öyle diyor Özgür Bey. Kemal Bey ne diyor? CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yürütme Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Yeni Parti Kongresi'ne katılan 3 İstanbullu belediye başkanının biletini kesti. Kadıköy, Sarıyer ve Sancaktepe belediye başkanları kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
0: Mutlak mutlan sonrası CHP'de kriz büyüyerek sürüyor. İhraçlar ardı ardına gerçekleşiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da kurmaylarıyla bir araya geldi. Partinin Merkez Yürütme Kurulu toplandı. CHP'nin gündeminde Yeni Parti Kongresi'ne katılan 3 İstanbullu belediye başkanı vardı. Arınma süreci olarak nitelendirilen adımlara bir yenisi daha eklendi. Toplantıdan birkaç kez daha ihraç kararı çıktı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Köseda, Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu ile Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yiğin disipline sevk edildi.
2: Dün önemli bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Beştepe'de kabul etti. Görüşmeye ilişkin değişik yorumlar var ama çok büyük bir ihtimalle Cemil Tugay AK Parti saflarına geçecek. Gazeteci Zafer Şahin de öyle diyor. Geçiş olmuş. Tugay %99.9'la AK Parti'ye geçiyor, diyor. İzmir'de dengeleri değiştirmesi beklenen yeni bir transfer haberi bu. Geçtiğimiz günlerde de hatırlayın lütfen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş külliyede Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Dün bir uçak kaçırma hadisesi gerçekleşti ama pis kokular geliyor. Bir İsrail propagandası kokusu geliyor ve Mossad parmağı var gibi. Dubai Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağında yaşanan kaçırma krizi Suudi Arabistan'a acil inişle bitti. İsrail yönetimi olayı terör girişimi diye tanımladı. Muhalefet lideri Lapid, Netanyahu'yu seçim öncesinde ucuz siyaset yapmakla suçluyor. O mağdur İsrailliler propaganda dönemi bitti. Şimdi katil İsrailliler, Siyonlar dönemi başladı ve uzun uzun yıllar arşivlerde böyle yer alacak. Yeni Şafak gazetesi İmamoğlu'ndan poşetle para aldım diyen Yakup Öner'e manşetinden yer veriyor. Okul acile 21 bin öğretmen kaydoldu. Hayat 112 acile eklenen okul acil modülü sayesinde öğretmenler görev yaptıkları okulda yaşanan acil durumları telefon veya akıllı saatlerinden tek dokunuşla 112'ye bildirebiliyor. 21.391 öğretmen Mayıs ayından bu yana bu uygulamaya kayıt yaptırdı. Son olarak 21 binden fazla öğretmenin kaydı var. Savcı 272 milyar liranın peşinde, fonla alakalı olarak Yeni Şafak gazetesi de habere yer vermiş. 11 milyarlık vurgun sefası, bundan da haberiniz olsun. Dubai'ye gitti biliyorsunuz. Melis Süt Şurup, bunu da öğrendik. Eşi Mustafa Sandal'la beraber lüks içinde bir hayat kurdu. Konserlerine özel jetle gidiyor sanatçı Sandal. Onun eşimle ortaklığım yok demesi alay konusu oldu. Hayat ortaklığı var. Aynı evde yaşıyor, aynı jete biniyor, aynı yatak odasını kullanıyor vesaire vesaire. Aynı yerde yemeğini yiyor ama herhangi bir ticari ortaklığım yok, diyor. Süt şurup için yakalama kararı çıkartıldı. Mustafa Sandal için değil, 11 milyarlık vurgun sefası da işte o yüzden böyle anlatılıyor. Milli arada futbol coşkusunun adresi televizyonlarda heyecan devam ediyor. Turnuvaya istediği başlangıcı yapamayan Almanya sahasında Sırbistan'ı ağırlayacak. Yunanistan'la Hollanda'nın kapışması da nefes kesecek. Efendim Yunanistan-Hollanda mücadelesi saat 21.45'te açık bir spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Almanya-Sırbistan maçı yine saat 21.45'te o bir haber kanalından canlı yayınlanacak. Danimarka-Portekiz'de saat 21.45'te karşı karşıya. Bizim çocuklar da Belçika'ya gidiyor. A Ligi 1. grupta hayati önem taşıyan Belçika sınavı bizim için önemli bir sınav. Hiç kolay bir maç değil. İlk iki maçtaki performans, özellikle de ikinci maçtaki görüntü hatırlanıldığında kabustu. İnşallah öyle bir milli takımı bulmayız Belçika'da. Saat 21.45'te başlayacak o mücadelede, yarın saat 21.45'te, yeri gelmişken söyleyelim. Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasıyla alakalı olarak konuşuyor. Yapay zeka destekli analiz sistemleriyle milyonlarca işlemi tarıyoruz. Piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidirler ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek diyor Adalet Bakanı. Sorumlular hukuk önünde hesap verecek. Şüphelilere ait taşınmaz ve paralar tasarruf mevduatı sigorta fonu bünyesindeki havuz toplanacak. Amerika sömürdü ve gitti. 23 yıl önce demokrasi getirme bahanesiyle Irak'ı işgal eden Amerika arkasında kan ve kaos bırakarak dün Irak'tan çekildi. Savaşın nedeni olarak gösterilen kitle imha silahlarına dair hiçbir kanıt bulamayan ve petrole konan Amerika'nın işgalinden geriye sadece trajedi kaldı. Bilançoyu, gerçi bu bir muhasebe dili ama görüntüyü öyle diyelim. Nihai görüntüyü size anlatayım. Irak'ta 500 bini çocuk, en az 1 milyon Iraklı hayatını kaybetti. 1 milyon. Milliyet gazetesi. Yağışlarda El Nino etkisi diyor. Meteoroloji mühendisi Profesör Doktor Orhan Şen son günlerde etkili olan yağışlı havayı süper El Nino etkisi diyerek tanımladı. Bu kış daha çok yağış ve az karlı, dolayısıyla ılıman bir kış geçireceğimizi düşünüyorum dedi. Yağmurlu hava Şubat sonunda süper El Nino'nun etkisiyle birlikte bitecek ve Mart'ta da mevsim normallerine dönülecek. Ben böyle cekli, caklı kesin ifadelere biraz huysuzlanıyorum efendim. Yani en nihayetinde bilimsel, evet, meteorolojik tahminler ya da bireysel kanaatlerle hazırlanmış metinler bunlar. Ama caka dair cümleyi kurmak, insanoğluna kesin hükmüyle meseleye yaklaşmak asla yaraşmıyor, yakışmıyor. Efendim benzinde kademeli ÖTV dönemi başladı. Yeri gelmişken söyleyelim, akaryakıtta Eşel Mobil bitti. ÖTV düzenlemesi nedeniyle bugünden itibaren benzin pompa fiyatına yaklaşık 4.15'lik bir zam bekleniyor. 4 lira 15 kuruş. Dolayısıyla 1 Ekim'de piyasa fiyatının 12.47 artacağı söyleniyordu. 4.15 seviyesinde arttı. Tekrar edelim, kademeli ÖTV dönemi nedeniyle ilk adımda 4.15 zam. Yani benzine zam var. Türkçesi bu. Yasama yılı bugün başlıyor. Fondaki en ciddi takibi yapacağız. Yeni partinin genel başkanı Özgür Özel'in ifadeleri. Sevgili dinleyiciler, finans sektöründe iki önemli gelişme peş peşe geldi aslında. Emlak Katılım Bankası'nın Katılım Evim, Bir Evim ve İktisat Katılım Bankası'nın bünyesine katma sürecinde yeni bir adım daha atıldı. Rekabet Kurumu'na gerekli izin başvurusu gerçekleşti. Diğer yandan piyasalardaki dalgalanmaların ardından bireysel emeklilik sisteminden çıkış taleplerine ilişkinde Türkiye Sigorta Birliği'nden bir açıklama geldi. Birlik, sistemde herhangi bir likidite sorununun bulunmadığını bildirdi.
4: Emlak Katılım Bankası'nın 3 şirkete yönelik satın alma sürecinde yeni aşamaya geçildi. Türkiye Emlak Katılım Bankası, Katılım Evim Tasarruf Finansman, Bir Evim Tasarruf Finansman ve İktisat Katılım Bankası paylarının devri için Rekabet Kurumu'na başvurdu. 30 Eylül'de yapılan başvuruyla birlikte süreçte önemli bir izin aşaması daha geride bırakıldı. Ancak pay devirlerinin tamamlanabilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu başta olmak üzere gerekli diğer izin ve onayların alınması gerekiyor. Emlak Katılım Bankası daha önce 17 ve 25 Eylül'de yaptığı özel durum açıklamalarının ardından Rekabet Kurumu'nun nezdindeki başvurunun da gerçekleştirildiğini duyurdu. Yetkili kurumlardan gerekli izinlerin alınmasının ardından pay devir işlemlerinin tamamlanması bekleniyor. Finans gündeminin bir diğer başlığı ise bireysel emeklilik sistemi. Piyasalardaki son dalgalanmaların ardından BES katılımcılarının sistemden çıkış taleplerinde artış yaşandığına yönelik haberler gündeme geldi. Türkiye Sigorta Birliği ise yaptığı açıklamayla sistemde herhangi bir sistemik sorun veya likidite problemi bulunmadığını bildirdi. Birlik Sermaye Piyasası Kurulu'nun aldığı kararlar sonrasında tasfiye edilen yatırım fonlarıyla emeklilik yatırım fonlandığına yönelik haberler gündeme geldi.

0: sorunu ortaya çıkmadığı vurgulandı.
1: Nafaka'da referans ilancımız olsun diye bir teklif var. Bunu da Yeni Akit gazetesi vermiş. Kendi gündemini oluşturabilen bir gazete. Anayasa Mahkemesi Medeni Kanun'un 175. maddesinde boşanan eşe süresiz yoksulluk nafakasını öngören düzenlemeyi biliyorsunuz iptal etti. Gerekçeli karar yayınlanırken mevcut uygulamanın sürmemesi için yasak koyucu konumundaki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 9 aylık süre zarfında yeni bir düzenleme yapması gerekiyor. Uzmanlar Türk aile yapısının ruh köküne uygun ve İslami esasları temel alan bir düzenleme yapılması gerektiğini, meclisin feminist baskılara boyun eğmemesi gerektiğini dillendiriyor. Nafakada referansın inanç olması gerektiğini ekledikten sonra teklifi bu. Hem uzman görüşü hem de gazetenin teklifi olarak sıralanıyor. Türkiye'de İşsizlik oranının %7.8'e gerilediğine dair haberi de yine zikrettiğim gazete veriyor. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı bir önceki aya kıyasla 106 bin kişi azaldı, 2 milyon 740 bin kişi oldu. Bu Gazze öfkesinin kokpite sıçradığına dair haberi gazetede vermiş ama dediğim gibi işin içinde Mossad propagandası olduğuna dair ciddi işaretler var. Dünya bu prodüksiyonları yemez. Vakti saatinde çok yedi ama dünyanın sağduyulu insanları bu provokasyonları yemez. Bir kurban bulmaktan da kolay bir şey yok. Türkiye gazetesi fonda çember daralıyor diyen bir haber hazırlamış. DDK Devlet Denetleme Kurulu incelemelerine başladı ve savcılık yeni dalga operasyonu için düğmeye bastı. Gözaltı sayısı şimdiden 217'ye ulaşmış durumda. 30 kişinin daha mal varlığına tedbir. Beştepe'deki sürpriz görüşmeye Türkiye gazetesi de yer veriyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Beştepe'deki kabulüne. Erdoğan 9 Eylül'de Mansur Yavaş'la da görüşmüştü. Cemil Tugay'ın çok büyük bir ihtimalle yanındaki birkaç belediye başkanıyla beraber AK Parti'ye katılacağı bilgisi de yorumları da peşi sıra eklenmiş. Irak'taki yeni sayfa. 2003'ten 2026'ya. Amerika gelirken de sevindiler, giderken de seviniyorlar. Biz niye yaptık bu işi? 23 yıl önce Saddam devrildi diye bayram eden Iraklılar bu sefer de Amerika'nın gidişine seviniyor ve kutluyor. Ülkede 30 Eylül Egemenlik Günü olarak ilan edildi. Çok parçalı bir Irak yönetimi var. Onu da bilmeyen yok. Sağır Sultan duydu. Kağıt üzerinde bir Irak devleti var. Lakin 3 bölünmüş parçadan bahsetmek mümkün bölge için. Peki yurt değil, sanki 5 yıldızlı otel. Üniversite kayıtları tamamlandı. Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına başvuru süreci devam ediyor. Yedektekiler haftanın belirli günlerinde güncellenen listeleri bekliyor. Yurtlara yerleşen bazı öğrencilerin yurtta değil de Maldivler'de gibiyim paylaşımı artan konforu gözler önüne seriyor. Purple yataklarla beraber çalışma masaları ve çoklu ortamlarda da öğrencilerin derslerini çalışmalarına imkan veren fiziki yapılar. Allah zihin açıklığı versin. İhtiyacı olan tüm öğrencilerin de yurt taleplerinin karşılanmasını diliyoruz gayet tabii. Erkeklerde de artık göğüs kanseri meselesi var ve çok daha tehlikeli. Göğüs kanseri erkeklerde de ortaya çıkıyor. 100 erkekten birinin risk altında olduğunu söylüyor uzmanlar. En riskli dönemin ise 60 yaş civarı olduğuna işaret ediyor. İmamoğlu'nun yüzüne karşı her şeyi anlattığı Boğaz tahsilatçısı Yakup Öner böyle tanımlıyor Türkiye gazetesi. Takvimde neler var? Bakalım. Yiğit Duruş. Kastamonulu Yiğit Şişman kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaştı ve kickboksçu. Yiğit bu arada İsrailli rakibini 3-0 mağlup etti. Milli sporcu zaferini Gazze'de soykırıma uğrayanlara adadı. Şampiyonluk kürsesinde İstiklal Marşımızı gururla okutan genç sporcumuz duygularını şöyle anlatıyor. Zulüm altındaki Filistinli kardeşlerime en kalbi selamlarımı iletiyorum diyor. Helal olsun Kastamonulu kardeşimizi tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını dileyelim. 30 yılda 190 ülke. Ankara 75. yıl huzurevinde kalan 83 yaşındaki Melek Suna Türker 30 yıl boyunca tam 190 ülke gezmiş. Türker yaşlandığında da hayattan keyif almaya insan çalışmalı diyor. Vallahi bravo. Kış kapıda. Türkiye'nin büyük bölümlerinde kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor. Marmara, Ege ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın hızının saatte 70 kilometreye kadar ulaşacağına işaret ediliyor haberlerde. Pozitif skandal, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında adli tıp raporları dava dosyasına girdi. Hasan Şaş, şaşkın ve Afra Saracoğlu'nun uyuşturucu

0: uyuşturucu testleri pozitif çıktı. Yani uyuşturucu kullanmışlar. Aras Bulut İynemli'nin testlerin ise negatif sonuçlandığına işaret ediliyor o haberlerde. Yargıtay, nişan atıldıktan sonra takı, altın ve ziynet eşyalarının geri istenebileceğine hükmetti. Yani bunları vermem ben diyemez bir taraf, kız tarafı muhtemelen. Bu kararla birlikte çiftler arasında yaşanan takı ihtilaflarına son nokta kondu değerli dinleyiciler. Nişan bir şekilde atıldı. İstenmez tabii böyle bir durumun olması ama oldu. Uyumsuzluk çıktı, iş büyüdü, tamirin daha şimdiden bittiği anlaşıldı, kavranıldı ve Yargıtay bir dakika dedi. Nişan atıldıktan sonra takı, altın ve ziynet eşyaları geri istenebilir, vermekle yükümlüdür dedi alan taraf diye ekledi. Dikkatinize sunuyorum. Biliyorum, hayatın içinde çok sayıda örneği var ve insanlar sadece bu sebeple mağdur ediliyorlar. İş kaba kuvvete kadar kalıyor maalesef. Milat gazetesi Teknofest Urfa'nın kapılarını açtığını yazıyor. Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa'da GAP Havalimanı'nda başladı ve dünyanın en büyük havacılık uzay teknoloji festivalinin 15. toplantısı bu ya da 15. sergisi bu. Bütün dünya izliyor. Çok sayıda dünya ülkesinin de takibini gerçekleştirdiği net şekliyle biliniyor. Selçuk Bayraktar dün önemli bir açıklamada bulundu. T3 Vakfı Mütebelli Heyeti Başkanı, Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızıl Elma çok yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girecek, bir yandan da seri üretim devam ediyor dedi.
1: Teknofest Güneydoğu'nun merkezi olan Şanlıurfa'da, medeniyetin doğduğu bu topraklarda yine inşallah geleceğe dair ülkemiz adına yeni bir hikayenin başlangıcı olacak. Biliyorsunuz artık bu yaşadığımız dünyada dünyaya yön verenler bilgiyi, tekniği, teknolojiyi geliştirenler, bunu en yüksek katma değerle buluşturup bütün dünyaya bu değeri ihraç edebilenler. Dolayısıyla buradaki en önemli husus da bu teknolojileri, bilimi, tekniği geliştirecek nesiller. O anlamda biz büyük bir dip dalgasının bölgemizde de doğduğunu görüyoruz. Dünyaya damgasını vuracak nesiller. Genç yaştan bu alanlara merak salan, bu alanlara ilgi duyan ve imkanlarla, altyapı imkanlarıyla bu teknolojiyi geliştirebilen nesiller oluyor. Bu anlamda büyük bir farkındalık, büyük bir dalganın oluştuğunu görüyoruz. Aslına bakarsanız pek örneği olmayan kabiliyetlere sahip Kızıl Elma, çok yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emanetine girecek. Bir yandan da seri üretim devam ediyor. Seri üretime geçtiğimiz yıl başlamıştık. Şu anda üretim hızını hızlandırıyoruz. Yakın zamanda da envanterde göreceğiz.
0: Saatin 7.30'a gelmekte olduğunu fark ediyoruz. Manşeti, sürmanşeti böylece tamamlıyoruz ve hemen ilk mesaj kimden ve nereden öğrenmek için bakıyoruz ekrana. 0507-977-0101 malumunuz öncelikli olarak kontrol ettiğimiz ulaşım kanalımız. Bize canlı yayın anında yazabildiğiniz için öyle dedim. İlk mesajı bize İzmit'ten Levent Karabulut göndermiş. Günaydın. Bu saatte çalışan herkese selamlar ve kolay gelsin. Memleketim Mersin'e de tüm Türkiye'ye de selam olsun diyor. Levent'ciğim biliyorsun güzel saatler bunlar. Bereketin taksim edildiği, işin gücün, helal kazancın taksim edildiği saatler. Senin de rızkın bol olsun, bizim de öyle, diğer dostlarımızın da öyle. Mesajlar çok, birazdan da sizinkiler gelir.
2: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir. Bilgilendirir, alışkanlık yapar.
3: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
5: Reklam.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Her güzele
1: bir Mindus. Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProAce ailesi bambaşka
3: yere taşır. Toyota. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Bir reklam.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
9: Reklam. Radyo 7.
10: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
11: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
12: İstanbul trafiğinde yoğunluk şu sıralarda %51 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Hayvansaray yönünde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı gözüküyor. Diğer noktalara baktığımızda Term Tekstil Kent'ten Hastal'a, Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, E5 Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, E5 Kozyatağı'ndan Harem'e, E5 Kartal'dan Kozyatağı'na kadar oldukça yoğun. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize güvenli yolculuklar diliyoruz.
11: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
13: Burası Radyo 7, uyandıran yayınıyla hayatın tüm renklerini mikrofonlara yayınlarında taşıyan Radyo 7, haberin de müziğin de merkezi Radyo 7, hayatın tüm tadı Radyo 7 frekanslarında. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Canım ülkemin saati 7.33, 7.34 oldu şimdi. Böyle garip bir kokudan bahsetti Tuzla ahalisi. Garip bir koku ama ağır, bir o kadar da rahatsız edici, kimyasal bir koku. İlçede yaşayan binlerce kişi nefes bile alamadı. Nefes almak için camı açmaya çalıştı, zaten dışarıdan geliyordu o koku. Balkona çıkmaya çalıştı, imkansızdı balkonda durmak. Özellikle Şifa ve Orta Mahalle'de başlayan, çevre bölgelerden devam eden yoğun koku şikayetleri, telefonları gelirken ekiplerin yaptığı ilk incelemede kanalizasyon hattına vidanjörle kaçak kimyasal atık deşarj edildiği bilgisi verildi. Kimler onlar? Hangi tipte bir atıktan bahsediyoruz? Hangi tipte bir kimyasal? Öyle herkes kafasına göre kaçak atığı, kimyasal atığı kanalizasyon hattına bırakabiliyor mu? Sonrasında bunun insan sağlığına bir zararı mevzu bahis mi? Atıkların denize bırakılması yöntemiyle verilen zararı kim karşılayacak gibi çok sayıda soru var. Çok. Geçmiş olsun diyelim ve devam edelim. Hürkuş, Azerbaycan yolcusu TUSAŞ bu yıl 55 adet Hürkuş 2 üretecek. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ortak üretim, teknoloji ve savunma sistemlerinin tedarikini kapsayan yeni anlaşmalar imzalandı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan'a 14 Hürkuş 2 uçağının teslim edileceğini açıkladı. İlk teslimat bu yıl gerçekleşecek. İlk teslimat bu yıl gerçekleştikten sonra da bu sayı 14'e kadar çıkacak zaman içerisinde. Yeni bir dönemin başlangıcı manasına geliyor. Aselsan'la Alp 100 radar tedarikine ilişkin mutabakat muhtırası, Baykar'la mızrak akıllı dolanan mühimmat tedariki sözleşmesi, yine Baykar'la antidot tedarik sözleşmesi, Roketsan'la Barbaros kıyı savunma sistemi tedarik sözleşmeleri imzalandı ve anlaşmaların toplam değerinin 500 milyon doları aştığına işaret ediliyor. Can Azerbaycan milletinin buna layık olduğunu düşünüyorum. Lakin son dönemde katil Bibi'yi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu salonunda dinleyenler ve alkışlayanlar arasında Azerbaycan heyetinin olması kamuoyu vicdanını Türkiye'de yaraladı doğrusunu isterseniz. Aynı şekilde Azerbaycan'da düşünce ve inanç özgürlüğüne bir büyük darbe indirildi ve okullarda başörtülü eğitime müsaade edilmeme kararı alındı. Bu yönde de çok katı bir yaklaşım sergileniyor. İnsan düşünüyor, bu yönetimin kimin gölgesinde hareket ettiğine dair sorular soruyor Azerbaycan'a. Biz o yerlerden geçtik. Yani bunun yaklaşık 30 yıl öncesinde biz o yerlerden, noktalardan geçtik. Elinize koskoca bir sıfır geçecek. Sıfır. O yüzden abinin tedarik ettiğini, abinin yaşadığını, tecrübe ettiğini istersen sen en baştan peşinen kabullen ve yoluna bambaşka bir tercihle devam et. İyi olur. 15. kez düzenlenen Teknofest'le devam edelim. 4 Ekim'e kadar devam edecek Teknofest ve bu yıl 99 ayrı ülkeden başvuru geldi.
7: Geri sayım bitti. Teknofest Güneydoğu başladı. Binlerce kişi Şanlıurfa'daki GAP Havalimanı'na akın etti.
14: Bana çok güzel bilgiler kattı. Çok mutlu oldum. Hediyelerimizi de aldık. Şimdi yola doğru çıkacağız.
15: Uçaklar ilgimi çok çekti. Urfa'ya gelmesi beni çok mutlu etti. Çok güzel bir gün.
16: Sadece ismini duymuştuk. Şimdi ülkem Urfa'ya gelip de canlı canlı görmek bizi gerçekten mutlu etti.
7: Türkiye'nin en büyük teknoloji ve havacılık festivali için hazırlıklar günler öncesinden başladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar son kontrolleri yapmak için alandaydı. Coşkuyla karşılanan Bayraktar, Teknofest türküsü eşliğinde ekiple halay çekti. Ziyaretçiler günün erken saatlerinde alana gelmeye başladı. Yalnızca Şanlıurfa'dan değil birçok ilden de katılım yoğundu.
17: Bu gençler bizim çocuklarımız. Şanlıurfa'nın, Diyarbakır'ın, Mardin'in, Gaziantep'in, Adıyaman'ın, Kilis'in, Batman'ın, Siirt'in, Şırnak'ın pırıl pırıl, zeki, çalışkan, üretken çocukları. Bu gençler Türkiye'nin geleceği.
18: Bazı hocalarımız da gelmişti, resimlerini gösteriyordu. Ve o zaman yani vatan duygusuyla heyecanlı heyecanlı bakıyorduk. Şu an çok mutluyum.
19: Uzaktan gördüğüm uçakları şimdi çok büyük görüyorum. Çok acil, merkezi bekleriz.
7: Karada yerli ve milli uçaklar, havadan nefes kesen gösteriler. Teknofest Güneydoğu daha ilk günden herkesi büyüledi.
20: Alana getirilen onlarca deniz araçları, hava araçları, kara araçları ve çeşit çeşit silahlar da özellikle gençler ve çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.
7: 4 Ekim'e kadar sürecek olan festival ziyaretçilerini ve teknoloji tutkunlarını bekliyor.
13: Hayırlı olsun diyelim, yalnız bırakmayacağınızı düşünüyoruz. Doğrusu Teknofest alanlarının tıklım tıklım olduğu gerçeğini de hatırladıktan sonra. İstanbul'da trafik yine var. Yüzde kaçtı Furkan'ım, az evvel söylemiştin. Yağış seyrek ama İstanbul'da yine de 53'ü yakaladı. %53. Şimdi trafikte en dikkat çekici araçlardan, taşıtlardan biri de motor. Motokuryeler mercek altındalar. Sayısı 1 milyona ulaşan motokuryeler kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında takipte. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motokuryeye yönelik denetimlerin başladığını ve hız ihlallerinin mercek altında olduğunu söyledi. Çalışmalarda kayıt dışılığın tespit edilmesi ve trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Mustafa Çiftçi, trafik verileriyle motosiklet kazalarındaki sürücü kusurlarını incelediklerini de kaydederek, sektörde tespit ettiğimiz tahmini 500 bin ile 1 milyon arasında kayıtsız motokurye var ve hız ihlallerine karşı da sıkı denetim süreci içerisindeyiz dedi. Sahadaki denetimlerin etkin geliştiğini ve sürekli sürdürüleceğini söyledi. Motosiklet kullanımındaki hızlı artışında yeni tedbir ihtiyacının arttırdığına dikkat çeken İçişleri Bakanı, 2020-25 döneminde motorlu taşıt sayısının %39, motosiklet sayısının %103 oranında arttığını söyledi. Motosiklet sayısındaki bu yükseliş, kurye hizmetlerinin büyümesiyle beraber denetimlerin de önemini artırmış durumda. Motosikletlerin trafikteki payı da yükseliyor tabii. Bugün trafikteki her 5 araçtan biri motosiklet. Türkiye trafiğinde her 5 araçtan biri motosiklet. Bu oran 2030'da her 3 araçtan 1'e yükselecek gibi. Yani gittikçe artan sayıda hız, ekonomik oluşu, daha az mali yükümlülüğe, zemin hazırlaması, imkan tanıması gibi sebeplerle tercih ediliyor motosikletler. Yalnız 2030'a yönelik de güvenlik ve altyapı planlamalarının yapılması da gerekiyor. Analizlere göre hız ihlali %57'de ilk sırada yer alıyor. Motosikletlerin %57. Vallahi trafikte öyle örnekler var ki bir anda yanımdan bir fişek geçtiğini düşünüyorum ya da bir kurşun geçtiğini düşünüyorum. Onun bir motosiklet olduğunu fark edebiliyorum. Tabii inanılmaz motorlar da var, onu da kabul ediyorum. Bunun dışında ana yollarda da, ara yollarda da, hatta bazen kaldırımlarda da, bayırda da, çayırda da bir motosikletin aradan, dereden, kenardan, köşeden, sağdan, soldan, önden, arkadan ilerlediğini ve hiçbir kuralı takmadığını, ciddiye almadığını da maalesef üzülerek görüyoruz, yaşıyoruz. Onun getirdiği tehlikeleri de hemen yanı başımızda buluyoruz. Trafikteki her iki kazadan biri motosiklet kazası. Bakan Çiftçi öyle diyor. Can kayıplarının %28'i de işte bu alanda yaşanıyor. Her iki kazadan biri içerisinde motosikletlerin bulunduğu kazalar. 26 kurumlu bir eylem planının bu konuda hayata geçirileceğine de işaret ediliyor. Çok önemli doğrusu. Bir an önce o düzenlemenin etkin şekliyle devrede olması lazım. Süresiz nafaka meselesi. Anayasa Mahkemesi Medeni Kanun'daki süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti. Hakim şartlara göre nafaka belirlenmesi gerektiğine hükmetti sevgili dinleyiciler. Yani o süresiz ibaresi anayasaya aykırı bulundu, iptal edildi. Karar resmi gazetede yayımlandıktan sonra 9 ay içinde yürürlüğe girecek.
0: Anayasa Mahkemesi önemli bir karara imza attı. Kararla birlikte yıllardır tartışılan düzenlemede değişikliğin önü açıldı. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan süresiz olarak ibaresini inceledi. Antalya 12. Aile Mahkemesi, boşanma davasında uygulanacak kuralın anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal isteminde bulundu. Yüksek Mahkeme başvuruyu esastan inceledi. Kararda karşılaştırmalı hukukta boşanma sonrası nafaka yükümlülüğünün genellikle belirli sürelerle sınırlandırıldığı belirtildi. Bazı hukuk sistemlerinde ise toplu ödeme veya istisnai olarak ömür boyu ödeme imkanının bulunduğu ifade edildi. Kararda Türk hukukunda da nafakanın miktarı ve süresinin belirlenmesinde tarafların ekonomik ve kişisel durumlarının dikkate alınması gerektiğine işaret edildi. Anayasa Mahkemesi boşanma sonrasında yoksulluğa düşen tarafın korunmasının devletin pozitif yükümlülükleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ancak bu korumanın her durumda süresiz nafaka ödenmesini zorunlu kılmadığı değerlendirmesinde bulundu. Mahkeme boşanma sonrasında yoksulluğa düşen taraf lehine nafaka ödenmesinin belirli koşullarla sınırlandırılabilmesi gerektiği sonucuna vardı. Bu kapsamda süresiz nafaka uygulamasının yeniden düzenlenmesinin mümkün olduğu değerlendirildi. Bu gerekçelerle süresiz olarak ibaresi iptal edildi. Ancak iptal hükmünün hemen yürürlüğe girmesinin doğurabileceği hukuksal boşluk dikkate alındı. Kararın yürürlüğe girişi 9 ay ertelendi. Süresiz olarak ibaresinin iptalinin yürürlüğe gireceği tarihe kadar meclisin yeni bir yasal düzenleme yapması bekleniyor. Yeni düzenlemeyle boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresine ilişkin kuralların belirlenmesi bekleniyor.
13: Acaba referans ne olmalı? İnancımız olsun diyor Türkiye Aile Hareketi Başkanı İlhan Ergincan. Karar nafaka konusunda toplumsal adalet ve aile hukuku açısından gecikmiş fakat son derece hayati bir adımdır. Yıllardır devam eden süresiz nafaka dayatması, evlilik birliği sona erdikten sonra dahi taraflardan birine ömür boyu süren ölçüsüz bir mali ve psikolojik yük bindirmekteydi. Mahkemenin gerekçesinde de çok net vurgulandığı üzere kusuru dahi bulunmayan veya daha az kusurlu olan bir kişinin evlilik bittikten sonra hayatı boyunca diğer tarafa bağımlı, borçlu kalınması, anayasal güvence altındaki maddi manevi varlığın korunması hakkıyla bağdaşmıyordu. Mahkeme, somut olayın şartlarına bakılmaksızın kategorik olarak süresiz nafaka öngörülmesine haklar arasındaki makul dengeyi yok ettiğini açıkça tespitle karar vermiştir. İptal kararı nafakanın somut durumuna göre belirli bir süreyle sınırlandırılmasının önünü açmıştır. Süre net belirlenmeli, hakimin takdirine bırakılmamalıdır. Şimdi görev Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Nafaka süresi Türk aile yapısına, inancımıza, vicdanımıza uygun olmalı ve bu da en fazla bir yıl olmalı. Gerisi sosyal devletin görevidir diyor Aile Hareketi Başkanı İlhan Ergincan. O da kendi kanaatini ve kendi teklifini böylece iletiyor sevgili dinleyiciler. Peki, görevin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğu vurgusu var. Biliyorsunuz meclis açılıyor yeni yasama yılı. Bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yapacağı özel bir konuşmayla start alacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste bir resepsiyon verecek. Genel kurulun 6 Ekim tarihi itibariyle resmen mesaisine başlaması gerekiyor. Önemli konular var sevgili dinleyiciler. 51 günlük tatil döneminde mecliste hizmet binalarında çevre düzenli, iktidar muhalefet kulisleri, grup toplantı salonları, milletvekilleri odaları, grup başkanı, başkan vekili odaları, komisyon toplantı salonları vesairelerin bakımları, onarımları, temizlikleri yapıldı ve meclisi ve üyelerini bekliyor. 13. yargı paketi. Masadaki en önemli paketlerden ya da konulardan biri. Yeni yasama yılının ilk mesaisi 6 Ekim'de. Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yürütülen çalışmalar yakından takip edilmesi amacıyla meclisin açılmasıyla beraber bir izleme komisyonu kurulacak. Genel kurulda ilk olarak görüşülecek düzenlemenin geçen yasama yılında meclise sunulan ancak yoğun gündem nedeniyle görüşülmeyen Türk Kızılayı kanun teklifi olması bekleniyor. 9 maddelik teklifte Türk Kızılayı'nın görev ve yetkileriyle hak ve muafiyetlerine ilişkin hükümler var. 13. yargı paketinin de Ekim ayı içerisinde meclisin gündemine gelmesi bekleniyor. Süresiz nafaka uygulamasını sona erdirecek yasal düzenlemeyle sosyal medyaya kimlik bilgileriyle giriş yapmayı öngören kanun düzenlemesi de yeni yargı paketinin içerisinde olacak. Anayasayı başka bahara bırakmayalım. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ifadeleri Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulması gerektiğini söylüyor. Meclis Başkanı parlamentomuzun yeni yasa yapma, anayasa yapma becerisine, kabiliyetine, gücüne sahip olduğuna ben inanıyorum. Böyle bir ortam mevcuttur ve partilerimiz bunu değerlendirecektir dedi. Meclisin terör meselesini ortadan kaldırabilecek siyasi iradeyi ortaya koyduğunu söyleyen Numan Kurtulmuş, anayasa sorununu çözmemiz lazım. Bunu başka bir bahara bırakmanın hiçbir anlamı yoktur dedi. Bu konu dünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da konuşuldu. Toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı ve tam 3,5 saat boyunca sürdü. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde kat edilen mesafe değerlendirdi. Suriye'nin güçlenmesi için desteğin süreceğine işaret edildi. Bildiride ise bölgesel gelişmeler için müzakere, itidal ve ateşkes çağrısı yapıldı.
1: Masada terörle mücadeleden Orta Doğu'daki gelişmelere kadar birçok kritik başlık vardı. Yayınlanan bildiride dikkat çeken mesajlar verildi. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Beştepe'deki kritik zirve 3,5 saat sürdü. Bildiride terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri için atılan adımlar ve kat edilen mesafe değerlendirildi. Türkiye'nin, bölgenin ve komşu ülkelerin güvenliği, huzuru ve refahı için yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edileceğinin altı çizildi. Suriye'nin birliğinin ve bütünlüğünün korunması, devlet otoritesinin ülke genelinde tesis edilmesi ve entegrasyon sürecindeki gelişmelerde masaya yatırıldı. Suriye halkının ülkesini yeniden ayağa kaldırmasına ve uluslararası toplumla bağlarını güçlendirmesine yönelik desteğin sürdürüleceği ifade edildi. Bildiride Irak'ın istikrarının bölgenin güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğu belirtildi. Irak hükümetinin egemenliğini güçlendirme yönündeki çalışmalarından duyulan memnuniyet dile getirildi. İki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik iradenin sürdüğü aktarıldı. Orta Doğu'da yükselen gerilim de kurulun gündemindeydi. ABD, İsrail ile İran arasındaki savaşın kısır döngüye evrilerek bölgedeki kırılganlıkları tetiklediği kaydedildi. Taraflara müzakerelere dönme çağrısında bulunuldu. İsrail'in Gazze ve Lübnan'da taahhüt ve yükümlülüklerine rağmen saldırılarını sürdürdüğüne de dikkat çekildi. Uluslararası toplum İsrail yönetimine karşı somut adımlar atmaya çağrıldı. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik ihlalleri de işaret edildi. MGK bildirisinde Yemen'de son dönemde tırmanan gerilimin bölgede güvenlik risklerini artırdığının altı çizildi. Bölgesel ve küresel istikrar açısından önem taşıyan sükunetin bir an önce sağlanması gerektiği vurgulandı.
13: Irak'ın toprak bütünlüğüne işaret edildi Milli Güvenlik Kurulu toplantısında. Amerikan ordusu 2003 yılında işgal etmişti Irak'ı, hatırlayın lütfen, ve Irak'tan çekilme sürecini dün itibariyle tamamladığını duyurdu. Pentagon'dan yapılan açıklamada ülkenin ulusal çıkarları kapsamında Amerikan ve koalisyon güçlerinin Irak'tan tamamen ayrıldığına işaret edildi. 500 bin Iraklı çocuğu katletti Amerika Birleşik Devletleri, 1 milyondan fazla ölen insan var. Yine Irak'ta Birleşik Devletlerin o operasyonları, saldırıları sonucunda 10 milyon kişi evsiz kaldı ve yaşamları perişan halde devam ediyor. En az 30 bin kişinin işkence gördüğüne de işaret ediliyor. Irak'ta 23 yılda 4500'den fazla Amerikan askeri öldü ve Amerika 1 trilyon dolar para harcadı. Amerikan askerleri 2021 yılında da Afganistan işgalini benzer yıkımlarla tamamlamıştı. Sömürücü her yerde aynı vazifeyi ifa ediyor. Amerika'nın işlediği insanlık suçları, onları da unutmak mümkün değil. Amerikan askerlerinin Ebu Ghraib'de gerçekleştirdiği işkence ve tecavüzlere ilişkin 2004'te yayınlanan görüntüler var. Ebu Ghraib hapishanesine alınan Iraklı sivillerin çıplak halde üst üste yığıldığı, köpeklerle tehdit edildiği, elektrik verilerek işkence edildiği, tecavüze uğratıldığı o görüntüler küresel kamuoyunda şok etkisi yapmıştı ve hafızalarımızda da yerini hala koruyor. Ebu Ghraib ve güneydeki Kamp Buca hapishaneleriyle 7 ile 10 bin arasında Irakların yargısız infazlara, hukuki dayanaktan yoksun gözaltılara, sistematik işkence ve tecavüzlere maruz kaldığı merkezlerden sadece birkaçıydı. Mahmudiye ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuğa tecavüz edip ailesini, buna itiraz eden ailesini katletmişlerdi. Hadisa kentinde aralarında bulunan bebeklerin de bulunduğu en az 24 sivili bile bile infaz etmişlerdi. İşgal boyunca 1 milyon Amerikalının da görev yaptığı biliniyor. Sömürü ve yalan. Bugün de yapıldığı gibi. Değişik bahaneler adı altında söylenildiği gibi. Hali hazırda Bağdat'ta dünyanın en büyük Amerikan Büyükelçiliği, Erbil'de ise dünyanın en büyük Amerikan Konsolosluğu var. Irak'ın petrolü üzerindeki dolar hakimiyeti de Washington hakimiyetinde. Geç gelen bir itiraf. İngiliz istihbaratı 2002'de hazırlanan Irak dosyasında Saddam Hüseyin 45 dakika içinde kimyasal ve biyolojik silahları aktif hale getirecek askeri planlar hazırladı iddiasında bulunmuştu. Sonra onu geri çekti. DEAŞ diye bir hikaye uydurdular. Bölge kaos yaşadı. Sonra DEAŞ'ın da bir prodüksiyon olduğu anlaşıldı. Altınları kayboldu mesela Irak'ın. Amerikan askerleri 2003'ten 700 ya da 800 milyon dolar değerinde nakit para, ülkenin farklı bölgelerinde binlerce altın külçesini ele geçirdi ve ülkeden çıkarttı. Çok sayıda binlerce tarihi eseri çaldı. Benzer senaryolar bugün de var. Gazze soykırımında İsrail'i koşulsuz şekilde destekleyen Washington yönetimi, Venezuela'nın petrolüne ve altınlarına el koydu. Aynı Amerikan yönetimi, İsrail'in İran'a karşı başlattığı kirli savaşta da kamuoyuna Tahran'ın elinde nükleer silah var yalanını attı. Ancak İran'ın nükleer silah varlığını hiçbir kurum hala doğrulamış değil.
10: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
2: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
21: Yazının ilk kullanımı insanlık tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir. Milattan önce 3500'de Mezopotamya'da, günümüz Irak'ında Sümerler yazının ilk örneklerini geliştirmiştir. Sümerler kil tabletler üzerine çizilen sembollerle çivi yazısını geliştirdiler. Bu yazıyı ticaret, yönetim ve günlük yaşamla ilgili bilgileri kaydetmek için kullandılar. Aynı dönemde Mısır'da da hieroglif, resimsel işaretler yazı sistemi ortaya çıktı.
2: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
22: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam. Radyo 7.
2: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Futbol dünyasında eşine zor rastlanı bir dostluk maçı oynandı. Filistin milli takımıyla Konyaspor arasında oynanan dostluk maçı 2-2 berabere tamamlandı. Konya'da 42 bin taraftarın izlediği karşılaşmada sağ kenarından çok sayıda beyaz güvercin salındı. Statta kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük ve Filistin sen bizim kardeşimizsin sloganlar atıldı. Binlerce taraftar destek verdi. Çok anlamlı, duygulandıran koreografi de vardı. Mücadelenin sonucu hiç önemli değil. 2-2 bitti ama zaten futbol orada sadece bir vasıtaydı. Karşılaşmada dakikalar 89'u gösterirken mücadele sonlandırılırken skorboardta Filistin özgür olana kadar maç ertelenmiştir yazısı yer aldı. Filistin özgür olana kadar maç ertelenmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan maçın iki ülkenin kardeşliğini, dayanışmasını gözler önüne seren müstesna bir örnek olduğuna işaret etti. Filistinli kardeşlerimizle bir ve beraber olmaya, haklarını savunmaya, dayanışmamızı göstermeye devam edeceğiz dedi Başkan Erdoğan gönderdiği mesajla. Emeği geçenlere teşekkürler. İnşallah bir işe yarar. A milli futbol takımımız UEFA Uluslar Ligi 1. gruptaki 3. maçına yarın deplasmanda Belçika karşısında çıkacak. İlk 2 maçında sırasıyla Fransa ve İtalya'ya kaybeden A yıldızlı ekibimizde grubun geri kalan maçları için Belçika mücadelesi büyük önem taşıyor. Bu durum sadece puan tablosunu değil, teknik direktör Montella'nın da milli takımdaki serüvenini etkileyecek gibi. 24 yıllardan sonra gidilen Dünya Kupası'ndan hayal kırıklığıyla dönen Türkiye, Uluslar Ligi'ne de kötü bir başlangıç yaptı ve ilk 2 maçını kaybetti. Montella için de sirenler çalıyor. Olası bir Belçika mağlubiyetinden sonra Montella ile yol ayrımına gidebileceği konuşuluyor. Ay Yıldızlar bu maçtan 3 gün sonra da İtalya deplasmanında olacak. Montella'nın akıbeti önümüzdeki maçlarda, 2 maçta belli olacak. Bu arada İtalya maçı sonrasında ayağında ağrıları artan Orkun Kökçü'nün milli takım aday kadrosundan çıkartıldığı duyuruldu sevgili dinleyiciler. Milli takım 1. grupta yarın deplasmanda Belçika ile oynayacak ve maçı Norveçli hakem Roy Tsagi yönetecek. Mücadele 21.45'te ve açık bir kanaldan canlı olarak yayınlanacak. Dediğim gibi sonrasında 3 gün sonrasında 5 Ekim pazartesi akşamı saat 21.45'te bu kez İtalya'da olacak amilliler ve İtalya-Türkiye maçı var. 12 Kasım perşembe akşamı saat 20'de Türkiye-Belçika maçı bu kez yine Türkiye'de olacak. Fransa-Türkiye mücadelesi ise hep arka arkaya maçlar. 15 Kasım pazar günü 22.45'te. Başarılar diliyoruz. Her şeye rağmen milli takımın başarılı olmasını temenni ediyoruz. Son maçı kriter kabul etmeksizin. Bugün turnuvada heyecan var doğrusu. Uluslar Ligi'ndeki heyecandan bahsediyorum. Akşam saat 21.45'te maçlar. Almanya, Sırbistan, Danimarka, Portekiz, Yunanistan, Hollanda karşı karşıya gelecekler. Ve canlı yayınlayacak kanallar da var. Gelelim kulüplere. Şampiyonluğa olan inancım tam diyor Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal. İnşallah sezon sonunda şampiyon olacağız. Bu sezon benim şampiyonluğa olan inancım çok yüksek. Bu birlikteliği sezon sonuna kadar devam ettirip kupaya uzanmak istiyoruz diyor. Asensio'nun iyi durumda olduğunu söylüyor İsmail Hoca. Morali oldukça iyi. Hazırlık maçında ilk 11'de oynatacağız onu. Çaykur Rize maçına kadar en iyi şekilde hazırlayıp takımdaki yerini alabilir diye düşünüyorum demiş. Fenerbahçe'nin fizik çalıştığını da söylüyor. Bu arada kaleci eder sonunda özgüveninin arttığını. Fener'in bir de hedefi var. Brezilya basını Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki forveti Gabigol'ü izlediğini söylüyor. Gabriel Barbosa ayrıca izlenen isimler. Santos'ta kiralık olarak oynayan bonservisi Kurezerya'da olan 30 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 4 milyon avro. Bu sezon Santos'a 42 resmi maçta çıkan Barbosa 21 gol ve 10'da asist üretti değerli dinleyiciler. Gabigol olarak da tanınan Gabriel Barbosa. Fernandez'e de cimbom göz kırpmış durumda. Bruno Fernandes, Portekiz milli takımı kampında bir taraftarın Galatasaray'a gel çağrısına gülerek cevap vermişti. 32 yaşındaki 10 numara için sarı kırmızılar yeniden harekete geçiyor. Manchester United'la sözleşmesi bitecek olan Fernandes'in bu videosuna Leao'nun göz emojisi bırakması da transfer iddialarını güçlendirdi. Başakşehir maçında sakatlanan Galatasaray'ın dünya ünlü forveti ise Osimhen ise Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Galatasaray'ın en büyük kozu olacak. Yani Osimhen Barça'yı bekliyor.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bol.

0: balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.
1: Digibox'tan e-ticarette erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla Digibox'ta hemen başlayın. Siz de kazanın. Digibox.
2: Her güzele bir Mindus.
3: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
0: Albert Genau cam balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
4: Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
8: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Ekspertizse Dynobil'e.
7: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Niğde Pozanto Otoyolu'nun 3-8. kilometreleri, Adapazarı Karasu Yolu'nun 6-8. kilometreleri, Malatya Elazığ Yolu'nun 68-69. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
6: Ekspertizse Dynobil'le.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Ekonomi dünyasında birlikte yürüyoruz. Amerikan doları 49'un hemen üzerinde, 49.03 seviyesinde. Avro ise 55.61'de. 55.61. Sterlin 65'in üzerinde, 65.10 civarında. Borsa İstanbul Yüz Endeksi çökmeye devam ediyor. Dün 342 puanını daha kaybetti ve günü 11.947 ile tamamladı. Moral motivasyon yok BIST 100'de. Gelelim altına. O da bol bol geriliyor. Şu anda 1 gram altının serbest piyasadaki satış fiyatı 6.644 lira. Alışı 6.560 lira. Satışı 6.644 lira. Yaklaşık 100 liralık bir banttan öyle yuvarlayalım ve zikredelim. Aradaki farktan bahsedebiliriz. Çeyrek altın satışı 10.380'de. Yarım altın 21.654'te gözüküyor. Tam altının satışı 43.184 seviyesinde. Altın ise 44.139 liraya satılıyor. Gümüşün gramı 96'nın biraz üzerinde. 96 lira 59 kuruş. Ve Brent petrolün varil fiyatı da yine 96 dolar 85 sent civarında dolaşıyor.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Önce halk, sonra bankayız.
9: Türkiye'de işsizlik oranının %7.8'e gerilediğine dair son verilerden de haberiniz olsun. Efendim, Türkiye'de işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.3 puan düştü. %7.8 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı bir önceki aya kıyasla 106 bin kişi azaldı. 2 milyon 740 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranının %7.8 seviyesinde, resmi işsizlik tabii bunlar, 7.8 seviyesinde olduğunu söyleyelim. Şimdi gelelim benzindeki son duruma. ÖTV tutarında yapılan değişiklikle benzinin litre fiyatında 4.27'lik bir artış var. Zamla birlikte benzin fiyatları şehirler arasında farklılık gösterebiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel pompa fiyatlarından bahsedelim size. İstanbul'un 84, tamam. İstanbul'un Avrupa yakasında akaryakıt fiyatının 84'e çıktığını söylüyoruz. 84.50 seviyesinde. Aynı şekilde Anadolu yakasında da yine 84.40'lar civarında bulunuyor. Ankara'da benzinin litre fiyatı 85.50'lerde, motorun ise 98.20'lerde. İzmir'de benzinin litre fiyatı 85.80'de, motorun 98.50'de. İstanbul'da Avrupa yakasında motorunu söylemedik galiba. O 97.10 kuruş civarında. Motorunun litre fiyatı 97 lira 10 kuruş. Benzin 84.50, motorun 97.10 kuruş seviyesinde. Likit petrol gazını merak edenler var. O da litresi 36.44'te İstanbul'da. İstanbul'da 36.44, LPG Ankara'da 36.54, İzmir'de 36.44 seviyesinde. Madem öyle, hadi İzmir'den devam edelim. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak Gazi Emir Yapı Kooperatifi soruşturması kapsamında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 17 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Sanıklar için 4,5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
11: İzbeton soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 1008 sayfalık iddianamede Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzbeton AŞ üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma detaylarına yer verildi. İddianamede tutuklu eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında zimmet suçuna yardım ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 4,5 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Eski CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile 10 şüpheli hakkında zimmet ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 8 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer 4 şüpheli hakkında ise 6 yıldan 16 yıla kadar hapis cezaları talep edildi. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.
0: Son dakika haber.
9: Yine operasyon var. 3 belediyeye yolsuzluk operasyonu düzenleniyor sevgili dinleyiciler. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de dahil olmak üzere en az 59 kişinin gözaltına alındığı ifade ediliyor. Efendim Seçer, Özyiğit ve Tunceli'nin de aralarında bulunduğu 59 kişi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den bahsediyoruz. Mersin Belediyesi'ne operasyon düzenleniyor. Beraberinde Yenişehir ve Mezitli belediyelerine de operasyon düzenleniyor. 3 belediyeye yolsuzluk operasyonu bu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de gözaltındaki isimler arasında olduğu kaydediliyor. Toplamda 59 kişi gözaltında.
4: 7 gün 7 sabah.
9: Dün dikkat çekici bir ziyaret gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Beştepe'de kabul etti. Görüşmeye ilişkin yorumlar var tabii. Gazeteci Zafer Şahin, geçiş olmuş, Cemil Tugay %99.9 ihtimalle AK Parti'ye geçiyor, diyor. Cemil Tugay, mahkemenin mutlak butlan kararı sonrasında CHP'nin başına Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmesiyle partiden istifa eden isimdi. Tugay, Özgür Özel liderliğinde kurulan yeni partiye de geçmemiş. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erdoğan'ın Tugay'ı kabulünden saatler önce bir açıklama yapmıştı. Tugay ile ilgili gündeme gelen siyasi kulisler hakkında rozetler ve konumlar değişebilir. Fakat baki kalan, şehre bırakılan eserler ve millete sunulan hizmettir. Zamanın mekaniği neyi gerektiriyorsa vakti geldiğinde o gerçekleşir. Akarsuyun kendi yatağını bulması gibi her süreçte en nihayetinde kendi doğal sonucuna ulaşacaktır, diyor. Bu Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun AK Parti İzmir Milletvekili'nin isim vermeden yaptığı değerlendirme. Gazetecilerse Cemil Tugay'ın Beştepe'de kabulü sonrasında çok büyük bir ihtimalle, %99.9 bir ihtimalle AK Parti'ye geçeceğini söylüyor. Onlardan biri de Zafer Şahin. Operasyon var demiştik efendim belediyelere yönelik 3 belediyeye daha. Operasyonların en büyüğü geçtiğimiz aylar içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne olmuştu, hatırlayacaksınız. İmamoğlu'ndan poşetle para aldığını söylüyordu Yakup Öner. İmamoğlu'nun yargılandığı yolsuzluk davasında Boğaziçi İmar'daki rüşvete aracılık eden harita mühendisi Yakup Öner dün dinlendi. Öner, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden resmi maaşına ek olarak İmamoğlu'ndan elden yıllık 100 bin dolar para aldığını söylüyor. Evet, maaşının haricinde İmamoğlu'ndan elden yıllık 100 bin dolar para aldığını söylüyor Yakup Öner. Hakimin cebinde 100 bin dolar mı taşıyordu sorusuna ise, efendim ben poşette alıyordum, diye karşılık verdi. Öner, iş insanlarının rüşvete olan tepkisini şöyle anlatıyor. Yüksek miktardaki ödemeleri hiçbir iş insanı gönüllü ve memnuniyetle karşılamıyordu. Açık bir tehdit olmasa da mevcut ve gelecekteki iş ilişkilerinin ödemelere bağlı olduğunu hissettikleri için kendilerini yapmak zorunda hissettiler. İmamoğlu ise Öner'in anlattıklarına cevap vermedi. Soru sormak için söz alan Ekrem İmamoğlu bunun yerine bir kısım yurttaşların katkılarıyla okullar, camiler, cemevleri, yurtlar, kreşler, spor salonları yaptığını iddia etti. Hakimin soruya bağlayın uyarısına rağmen Ekrem İmamoğlu Öner'e, Yakup Öner'e herhangi bir soru yöneltmedi ya da herhangi bir ithamına cevap vermedi sevgili dinleyiciler. İmamoğlu'nun yargılandığı yolsuzluk davasındaki ilginç enstantanelerden biriydi, ayrıntılardan biriydi doğrusu. Şimdi gelelim mağdura TMSF'de güvence fonunun gelmesine. Fon soruşturması kapsamında suçtan elde edilen mal varlıklarının devri için tasarruf mevduatı sigorta fonu bünyesinde bir fon oluşturuldu. Tera dahil 5 şirket fona devredildi. Soruşturma kapsamında dün 5. dalga operasyon gerçekleşti. Gözaltı kararı verilen 34 kişiyle birlikte şüpheli sayısı 217'ye yükseldi. 26 hisse senedi de mercek altında. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suçtan elde edilen mal varlığı fon bünyesinde bünyesinde oluşturulacak fona aktarılacak diyor. Akşam saatlerinde Tera, Destek, Hedef, Yatırım dahil olmak üzere 5 şirketin daha TMSF'ye dahil edildiği bilgisi verildi. Yapay destekli analiz sistemleriyle milyonlarca işlemi tarıyoruz dedi Adalet Bakanı Akın Bürlek. Piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidirler ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir. Sorumlular hukuk önünde hesap verecektir. Şüphelilere ait taşınmaz ve paralar tasarruf mevduatı sigorta fonu bünyesindeki havuzda toplanacaktır dedi sevgili dinleyiciler. Dün Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'la ve şirketin patronu Serdar Turhan'ın 5 lüks villasına da el konuldu.
11: Fon soruşturması her yönüyle incelenerek kademe kademe genişletiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bir kez daha harekete geçildi. 5. dalga operasyonda 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 26 hisse senedindeki hareketlilik incelendi. Kısa süre içinde olağan dışı kazanç sağlayan kişiler ve bağlantıları mercek altına alındı. Soruşturmada daha önce tutuklanan Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'a ait 5 villa belirlendi. Beykoz Acarkent'te bulunan ve 3. kişiler adına kayıtlı olduğu tespit edilen 5 lüks yapıya el konuldu. Villaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyar lira olduğu belirlendi. Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt'ün 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında 3 milyar 92 milyon liralık fon çıkışı yaptığı tespit edilmişti. Fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Sermaye piyasası soruşturması da sürüyor. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
9: Futbolda Merkez Hakem Kurulu'na uzanan temiz eller operasyonu ilginç bir hal aldı. Futbol Federasyonu Hakem Kurulu'nu göreve getirirken 8 üyeden istifa mektubu aldı. Sadece Başkan Gündoğdu taahhütte bulunmadı. Şimdi Futbol Federasyonu'nun eli kolu bağlı. Gündoğdu ancak kendisi isterse ayrılabilecek. Futbol Federasyonu'nda yazılı olmayan gelenek her kurula girenden gerektiğinde kullanılmak üzere boş istifa dilekçesi alınmasıydı. Nitekim Merkez Hakem Kurulu'da mevcut yönetimden ayrılan Ahmet Şahin'le Yunus Yıldırım da 2025'te kendi inisiyatifleri olmamasına rağmen görevden ayrıldıkları yönünde açıklama yapılmıştı. Merkez Hakem Kurulu ile ilgili gündemi sarsan soruşturma yeni isimlerin görevden alınıp alınmayacağı tartışmasını gündeme getirdi. Ancak ilginç bir detay var. Merkez Hakem Kurulu'nun 8 kurul üyesinden istifa dilekçesi alınırken Ferhat Gündoğdu'nun böyle bir taahhüdünün olmadığı öğrenildi. Futbol Federasyonu ana statüsünün 43. maddesine göre Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyeleri istifa etmedikçe görevden alınamaz hükmü içerdiği için Futbol Federasyonu çaresiz. 3 yıllık sözleşme imzalayan ilk kurul başkanı olarak kayıtlara geçen Gündoğdu'nun 15 milyon lira da tazminat hakkı bulunuyor. Başkan Gündoğdu kendisini sağlama bağlamış gibi. Futbol Federasyonu'nun Gündoğdu için soruşturma açabilmesi için uzun bir süreç var. Federasyonun Gündoğdu'yu önce etik kuruluna sevk etmesi, gelen rapora göre disiplin kuruluna vermesi gerekiyor. Bu da federasyonun hemen karar almasını zorlaştırıyor. Türkiye Futbol Federasyonu son 5 yılda Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapan yöneticilerden bahis oynayan 448 yöneticiyi disiplin kuruluna sevk etti. 4 büyük kulüpten isimlerin de yer aldığı o listede Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan'la Futbol Federasyonu yöneticisi Ural Aküzüm de var. Yani tuzun koktuğunu görüyoruz maalesef.
11: Türk futbolunda bahis soruşturması genişliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig ve 1. Lig'de son 5 yılda yöneticilik yapan 448 kişiyi bahis oynadıkları gerekçesiyle disipline sevk etti. TFF'nin açıklamasına göre bahis oynadığı tespit edilen isimler hakkında disiplin süreci başlatıldı. Sevkler futbol disiplin talimatının 57. maddesi kapsamında ve tedbirli olarak gerçekleştirildi. Soruşturmada 4 büyük kulüpten de yöneticilerin isimleri yer aldı. Beşiktaş'tan 10, Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 5, Trabzonspor'dan ise 13 yönetici PFDK'ya sevk edildi. Trabzonspor'dan sevk edilen isimler arasında Başkan Ertuğrul Doğan'ın olması dikkat çekti. Doğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada savunma vereceklerini söyledi. Doğan bahis hesabının yıllar öncesine dayandığını ve olaylar gündeme gelmeden önce hesabının kapandığını belirtti. Başa gelende hayır vardır. Bu herkese ders olsun, bize de ifadelerini kullandı.
9: Bize ulaşan çok sayıda mesaj var ve dinleyicimizin mesajları hep bunlar. Eksik olmayın, her birinize selam ve saygılarımızı ulaştırıyoruz. Belki dakikalar zaman yetmiyor ve hepsine yetişip cevap veremiyoruz ama temsili olarak bazı örnekler seçiyoruz. 0507-977-0101'i lütfen ağırlıklı olarak kullanın. Radyo Yedir'in sosyal medya mecralarını Facebook'tur, X'tir, Instagram'dır. Lütfen kullanın. Eğer Instagram'ınız varsa Mehmetcan Radyo 7 diye yazın, aratın, ekleyin. Evelallah oradan da yanıtlar veriyoruz. Mesela Ankara'dan Remzi Bey öyle yapmış. Ben gece bekçisiyim, nöbetimi bitirdim ve sizi dinleyerek de istirahatime gidiyorum diyor. Çok teşekkürler. Geçmiş olsun diyelim. İşleri güçleri rast gitsin efendim. Özcan Bey'e selamlar. Meis Adası'nı denize dolgu yapıp ana karaya bağlayalım, olsun bitsin diyor. Özcan Demirtaş haklı. Benim de var öyle garip niyetlerim, arzularım ve gözüm en nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yok. Yani ne adalarda, ne Balkanlarda, ne Orta Doğu'da coğrafyayı değiştirme, sınırları değiştirme gibi bir niyeti yok. Toprak bütünlüğüne işaret eder. Hukuka sonuna kadar saygılıdır ve bağlıdır Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve pekala yöneticileri. Lakin şahsi olarak benim var. Yani o adacıkların 2 kilometre ötede, buradan ben A desem duyulacak cinsteki adacıkların Yunanistan'a değil de 550 kilometre Atina'ya uzaklıkta bulunan Yunanistan'a değil de benim parçam olması tabiatın bir gereğidir. Coğrafi görüntünün bir gereğidir. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı gözaltına alınmış. Sıcak haber yayınlar mısınız diyor. Efendim o kadar sıcak ki çoktan yayınladık biz onu. Sadece Mersin'de değil başka noktalarda da operasyonlar var. Şöyle anlatayım. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltında. Seçer'in dışında Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'le Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu en az 59 şüpheli gözaltında. Yolsuzluk. Yani operasyonun üst başlığı bu, yolsuzluk operasyonu. Soruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki incelemelerde 13 ihale, 63 doğrudan temin alımında toplam 330 milyon 945 bin liralık kamu zararının tespit edildiği ifade ediliyor. Eş zamanlı operasyonun Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik olarak gerçekleştiği de ifade ediliyor, aktarılıyor. Necmi Bey'e teşekkürler. Şu uyarıyı bize hatırlattığı için ya da yeni açan radyolarının başına henüz geçen dostlar için bizimle paylaştığı için. Hakan Öktem çok teşekkürler. Ankara'dan bizi dinliyor. Ankara'da şu trafiğe biri ne olur el atsın diyor. Mansur Başkan kendisini belediyeciliğe adamış durumda. Yani Ankara'nın trafik başta olmak üzere ki yol yapmıyor trafik artmasın diye malumunuz. Trafikte de sizin bizi uzun uzun dinlemenizi sağlıyor böylece. Dolaylı yoldan yönden ama size kolay gelsin. Allah sabır versin diyelim. Konya'da dostumuz Cavit Bey bizi takip ediyor. Mehmet Bey de yine Konya'da dinliyor. Bir mesaj daha okuyalım. Şarkış'la da Sivas'ta adaşım Mehmet Bulut'a sevgiler. Efendim sudan ucuz eğitim deniyor Türkiye için. Dünyada en çok uluslararası öğrenci çeken ülkeler arasında 6. sırada Türkiye geliyor. 200'den fazla ülkeden 362 bin öğrenci ev sahipliğinde Türkiye'nin eğitim görüyor. 2030'da bu sayıyı 1 milyona çıkarmayı hedefliyor Türkiye. Eğitimin yanı sıra uygun fiyatlı olması da dikkat çekiyor. Yabancı öğrenciler için birçok ülkede üniversite eğitiminin maliyeti 362 bin öğrenci.

0: TL civarında olduğunu hatırlatarak cevap veriyorum size. Üniversite kayıtları tamam. Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına başvuru süreci devam ediyor. Yedektekiler haftanın belirli günlerinde güncellenen listeleri bekliyor. Yurtlara yerleşen bazı öğrencilerin yurtta değil de Maldivler'de hissediyorum kendisini şeklinde sosyal medya paylaşımı yapması artan yurtlardaki konforu gözler önüne seriyor. Gençlerin buna layık olduğunu düşünüyoruz doğrusu ama talepte bulunan her gencin o yurtlarda kendisine yer bulamadığı gerçeğini de vurguluyoruz. 55 bin kontenjanında boş kaldığı bilgisi var yüksek öğretimde. Şimdi o odalarda, o sınıflarda, o toplu taşıma araçlarında çok sayıda arkadaş hasta. Bugün Ekim ayının biri, gripal enfeksiyon olanların geçirenlerin sayısı az buz değil. Grip ve solunum yolu enfeksiyonlarına karşı herkesin dikkatli olması gerekiyor. Okulda bulaşan virüsler eve taşınıyor. Maalesef yetişkinler de bundan etkilenebiliyor. Peki hem çocuklar hem de gençler hem de aileyi korumak için acaba neler yapmak lazım bugünlerde? Uzmanından dinleyelim.
1: Birbirlerine temas ediyorlar. Saatlerce kapalı ortamda vakit geçiriyorlar. Hijyen kuralları hiçe sayıldığında ise hastalığa yakalanıyorlar.
2: Grip vakaları insanların kış aylarında toplu olarak kapalı mekanlarda bir arada olmasına bağlı olarak birinden bir diğerine bulaşıyor.
1: Okulların açılmasıyla birlikte grip vakalarında artış yaşanıyor. Çocuklar da okulda kaptığı virüsü olduğu gibi eve taşıyor.
2: Özellikle okulların açılmasıyla birlikte sınıflarda çocuklar birbirlerine bulaştırıyor ve bunlar evde yetişkinlere de geçebiliyor.
1: Özellikle risk grubunda olan bireyler gribi daha ağır yaşayabiliyor.
2: Hem yetişkinlerin risk grubundaysa aşı olmasını öneriyoruz hem de beslenmelerine çok önem vermeleri gerekiyor.
1: Uzmanlarsa bu noktada ciddi uyarılarda bulunuyor. Beslenme, sıvı tüketimi ve hijyen kurallarının önemli olduğuna dikkat çekiyor.
2: Katkı maddeli ve yüksek karbonhidratlı şekerli gıdalar yerine sebze, meyve gibi, narenciye gibi, efendim zencefil gibi doğal gıdalara yönelmelerini istiyoruz. Sıvı tüketimini arttırmalarını istiyoruz. Onun dışında aşılarını yaptırmalarını istiyoruz.
1: En önemli nokta ise belirtilerin ağırlaşması. Bu durumda doktora başvurmak önemli.
0: Kentsel dönüşüm kredisine 284 bin kişi müracaat etti. İstanbul'da riskli yapıların dönüşümü için sağlanan uygun koşullu finansman desteğine yaklaşık olarak 6 ayda 284.272 bağımsız bölümü kapsayan ön başvuru alındı. Dünya Bankası'nın işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında dönüşüm sürecine dahil olmak isteyen hak sahiplerine 3 milyon liraya kadar finansman, ilk 12 ay geri ödemesiz dönem, 180 aya kadar vade ve %0.69 faiz oranıyla da destek sağlanıyor. İstanbul'da 6 ayda 284.272 konut için kentsel dönüşüm desteği başvurusu yapıldı. Cazip şartlar sürede uzatıldı biliyorsunuz. Daha sağlam bir yapı stoğuna sahip olabilmek adına bu fırsatın kaçırılmaması herkesin menfaatine gözüküyor. Şimdi gelelim dünkü o habere, dünkü hikayeye. Bir uçak kaçırma hikayesi var. Hikaye kelimesini özellikle seçiyorum. Birisi bizi kandırıyor olabilir. Dubai Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağında yaşanan bir kaçırma krizi iddiası. Bu uçak Suudi Arabistan'a acil inişle finali yaptı. İsrail yönetimi olayı terör girişimi diye tanımladı. Muhalefet lideri Lapid ise katil Bibi'yi, Netanyahu'yu seçim öncesinde ucuz siyaset yapmakla suçluyor.
1: 11 bin metre yükseklikte kokpit karıştı. Bir pilot ağır yaralandı, uçak hızla irtifa kaybetti. Fly Dubai'nin FZ-1073 sefer sayılı uçağı Dubai'den Tel Aviv'e gidiyordu. Uçak Ürdün hava sahasına geldiğinde kokpitte iki pilot arasında arbede çıktı. Pilotlardan birinin diğerine bıçakla saldırdığı öne sürüldü. Dakikalar sonra kokpitten uçağa yasa dışı müdahale anlamına gelen 7500 kodu iletildi. İsrail savaş uçakları havalandı. Bu sırada uçak hızla alçalmaya başladı. 30 saniyeden kısa sürede 4 kilometreden fazla irtifa kaybetti. Yaşananların ardından uçağın kontrolünü diğer pilotlar aldı. Uçak Tebük Havalimanı'na güvenli şekilde indi. Bütün yolcuların güvende olduğu açıklandı. Şüpheli pilotun Umman vatandaşı olduğu ve uçağın kontrolünü ele geçirerek düşürmeye çalıştığı öne sürüldü. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, saldırganın yakalandığı ve Suudi Arabistan makamları tarafından sorgulandığını açıkladı. Seferin tamamlanması için Dubai'den yeni bir uçak görevlendirildi. Olayın kesin nedeni ise soruşturmanın ardından ortaya çıkacak.
0: Buram buram Mossad, CIA kokuyor, zamanlama da hayli manidar. Uçak krizinin zamanlaması dikkatlerden kaçmadı. Başbakan Netanyahu olaydan yaklaşık 24 saat önce yaptığı açıklamada seçimler yaklaşırken

0: ülkeye yönelik bir saldırı hazırlığına ilişkin işaretler bulunduğunu söylemişti. Uçak olayının ardından Netanyahu'nun destekçileri kriz başbakanın haklı çıktığının kanıtı olarak tanımlarken, bir gece önce Netanyahu'dan güvenlik briefingi alan muhalefet lideri Yair Lapid ise buna itiraz edenlerden, kendisine aktarılan tehditlerle ilgisinin olmadığını ifade ederek İsrail'in güvenliğini kendi çıkarları için kullanarak ucuz siyaset yapmaya çalışıyor diyor. Katil Bibi, inanır gibi değil ama 24 saat önce seçimler yaklaşıyor ve ülkemize yönelik bir saldırı hazırlığı var diyor. Bazı işaretler var diyor. Sonra ertesi gün sözüm ona, uçak kaçırılıyor. Bir pilot yaralanıyor. İki pilot kurtarılıyor. Önce terör deniyor. Sonra yok deniyor. İsrail Başbakanı Netanyahu uçak krizinden 3 gün önce yaklaşık 6 saat süren sürpriz bir ziyaret için Birleşik Amerikan Emirlikleri Arap Emirlikleri'ne gitmişti. İsrail Başbakanı Abu Dhabi'de Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'la görüşmüştü. Görüşme daha sonra genişletilmiş ve toplantıya Amerika, Suudi Arabistan, Mısır, Fas, Kuveyt, Bahreyn, Libya ve Umman'dan da yetkililer katılmıştı sevgili dinleyiciler. Bütün kuklalar orada. Trump bugün harika bir gün dedi. Amerika Başkanı Irak'taki son askerlerinin çekildiğini hatırlattı ve bu bataklıkta yıllarca bu iş sürdü ancak yakında tarihin bu bölümü sona erecek. Bugün Amerika için harika bir gün ifadelerini kullandı ve kendisinin dostlarına işaret etti Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında. Başbakan Zeydi ise Amerika Başkanı'nın dostum dediği isimlerden biri Ali Zeydi, Irak'ta yeni bir dönemin başladığını söylüyor. Şimdi bizi biraz daha ilgilendiren noktalara doğru ilerleyelim. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Atina yönetiminin Müslüman azınlık ısrarına rağmen Yunanistan raporunda ilk kez Batı Trakya Türkleri ifadesini kullandı. Türklerin örgütlenme özgürlüğünün engellendiğine vurgu yapılırken Atina'nın azınlık haklarına dair Avrupa Sözleşmesi'ni onaylaması isteniyor sevgili dinleyiciler. Parlamento kararında Yunanistan'ın bölgesel ya da azınlık dilleri Avrupa şartını imzalaması, ulusal azınlıkların korunmasına ilişkin çerçeve sözleşmeyi onaylaması talep ediliyor. Kararda Yunanistan'ın bu iki sözleşmeye taraf olmaması nedeniyle ulusal azınlıkların korunması konusunda Avrupa Konseyi'nin genel kurallarına ve mahkeme kararlarına tabi olduğuna işaret ediliyor. Atina'nın Türk alerjisi Avrupa Konseyi'nin raporuna girmeyi başarmış. Türk isimli derneklerle ilgili soruların geçmişi İskeç'e Türk Birliği'ne kadar uzanıyor. 1927'de kurulan Türk Birliği ile Gümülcine Türk Gençler Birliği, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği adlarında Türk ifadesi bulunduğu gerekçesiyle 80'li yıllarda kapatılmıştı. Türk Birliği ve diğer iki dernek konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımış, mahkeme örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermişti sevgili dinleyiciler. Yunanistan bölgedeki azınlık için Müslüman azınlık tanımını bugüne değin kullandı. Israrla Türk kelimesini geçirmedi ama gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkabilmek gibi bir özelliği var.
1: 7 gün 7 sabah ilgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
2: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
3: Vakıfbank sunar.
4: Bono. Finansman sağlamak amacıyla özel şirketler, kamu kurumları ya da Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yurt içinde çıkarılan vadesi bir yıldan kısa menkul kıymetlerdir.
3: Vakıfbank sundu.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
6: Reklam.

0: Herkes.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
3: Güzel bir yatsan.
4: Her güzele bir Mendus.
5: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
8: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
9: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: E-Ticaret'te erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla Digimax'ta hemen başlayın. Siz de kazanın. Digimax.
1: Toyota. Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProEz ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Toyota. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
2: Toyota ProEz ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.

0: severim.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: Reklam. Radyo
3: 7. Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
5: İstanbul trafiğinde yoğunluk şu sıralarda %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Hayvansaray yönünde yoğun. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun akıcı gözüküyor. Diğer noktalara baktığımızda TEM Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, TEM Tekstil Kent'ten Hastal'a, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Ataşehir'e, Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, E5 Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, E5 İncirli'den Ok Meydanı'na, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ataşehir'e, Basın Ekspres yolu Çoban Çeşme Kavşağı'na, O3 Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya kadar oldukça yoğun durumda. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz.
4: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: Burası Radyo 7. Radyo 7'nin uyandıran yayınını Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha dinlemektesiniz. Alışkanlık yapar. Bu yayın kulak veren ve bir kez takip eden dostların tümüne alışkanlık yapar. Canım ülkemin saati 8.37. Türkiye ile, dünya ile, hayatla ilgilenenlerin yayınını dinliyorsunuz. Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak bir operasyon var. Sadece Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne değil ama. Yenişehir Belediyesi'ne ve Bezitli Belediyesi'ne yönelik de o operasyon yapılıyor. Üst başlığı yolsuzluk. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltındaki isimlerden. Aynı şekilde Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'le Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu toplam 59 şüpheli gözaltına alındı. Sevgili dinleyiciler, soruşturma kapsamında 13 ihale, 63 doğrudan temin alımında toplam 330 milyon 945 bin liralık bir kamu zararının olduğu ifade ediliyor. Kamu zararı demek sizin vergileriniz, emanetleriniz demek. Krizin faturası küçük yatırımcıya, bu yorumu Yeni Parti'nin Genel Başkanı Özgür Özel yaptı. Yaşanan fon krizinin 3-5 kuruşunu enflasyon karşısında korumaya çalışan 455 bin küçük yatırımcının ezdiğini söylüyor ya da ezildiğini söylüyor. Tarihimizdeki en büyük finansal krizlerden biri diyor Özgür Özel. Sadece finansal kriz demenin yeterli olmadığı bir devlet kriziyle karşı karşıyayız. Vatandaşın yatırımlarına çöküldü. Devlet güvencesindeki fonlar ve milletin birikimleri çalındı. 800 milyar liralık vurgun çarkı 3-5 kuruşunu enflasyon karşısında korumaya çalışan 455 bin küçük yatırımcının üzerine devrildi diyor ve doğrudan iktidarı suçluyor eleştirisinde. Sevgili dinleyiciler, 1000 kat artış nasıl bir şey? Yani 5 liralık 10 liralık birimler, ücretler bine nasıl fırlayabiliyor? Fon soruşturmasında soruşturmayı yürüten savcılık, eski SPK yani Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Gönül'ü şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. İbrahim Ömer Gönül'ü. Gönül ifadeye gitmeden önce Hürriyet Gazetesi kendisine ulaşmış ve bir hissedeki 1000 kat artış SPK'nın gözünden kaçabilir mi sorusunu yöneltmiş. Gönül, 2002 Nisan 2026 arasında SPK başkanlığını yapan isim. Gönül, fonların yaptığı manipülasyonları neden fark etmedikleri sorusuna yanıt veriyor. Şöyle diyor: halk teveccüh eder de bir hisseye yığılma olursa onu hemen manipülasyon olarak sınıflandırmak doğru değil. Soruşturup delillendirmeniz gerekir. Ortalama 3-4 aylık bir süreci alır bu diyor. Kendi dönemlerinde gereken denetimleri yaptıklarını söyleyen Gönül, adı geçen fonlardan bazılarının para cezası aldıklarını hatırlatıyor. Bizim başlattığımız bazı soruşturmalar bizden sonraki yönetim tarafından tamamlandı. Bültenlere de geçti diyor. Gönül'ün bu savunmasına rağmen fonların 455 bin vatandaşı mağdur etmesinin neden engellenemediği sorusu yanıt bulmuş değil. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ü şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Tabii bu arada da peş peşe önemli gelişmelerle beraber 5. dalga operasyonu da geldi. Gönül'ün dışında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, şirketin patronu Serdar Turhan'ın 5 lüks villasına el konuldu.
0: Fon soruşturması her yönüyle incelenerek kademe kademe genişletiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bir kez daha harekete geçildi. 5. dalga operasyonda 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 26 hisse senedindeki hareketlilik incelendi. Kısa süre içinde olağan dışı kazanç sağlayan kişiler ve bağlantıları mercek altına alındı. Soruşturmada daha önce tutuklanan Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'a ait 5 villa belirlendi. Beykoz Acarkent'te bulunan ve 3. kişiler adına kayıtlı olduğu tespit edilen 5 lüks yapıya el konuldu. Villaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyar lira olduğu belirlendi. Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt'ün 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasında 3 milyar 92 milyon liralık fon çıkışı yaptığı tespit edilmişti. Fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Sermaye piyasası soruşturması da sürüyor. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
6: Finans sektöründeki iki önemli gelişme. Emlak Katılım Bankası'nın Katıl Evim, Bir Evim ve İktisat Katılım Bankası'nı bünyesine katma sürecinde yeni bir adım atıldı. Rekabet Kurumu'na gerekli izin başvurusu gerçekleşti. Diğer yandan piyasalardaki dalgalanmaların ardından bireysel emeklilik sisteminden çıkış taleplerine ilişkin Türkiye Sigorta Birliği'nden yeni bir açıklama geldi. Birlik, sistemde herhangi bir likidite sorununun bulunmadığını bildirdi.
0: Emlak Katılım Bankası'nın 3 şirkete yönelik satın alma sürecinde yeni aşamaya geçildi. Türkiye Emlak Katılım Bankası, Katılım Evim Tasarruf Finansman, Bir Evim Tasarruf Finansman ve İktisat Katılım Bankası paylarının devri için Rekabet Kurumu'na başvurdu. 30 Eylül'de yapılan başvuruyla birlikte süreçte önemli bir izin aşaması daha geride bırakıldı. Ancak pay devirlerinin tamamlanabilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu başta olmak üzere gerekli diğer izin ve onayların alınması gerekiyor. Emlak Katılım Bankası daha önce 17 ve 25 Eylül'de yaptığı özel durum açıklamalarının ardından Rekabet Kurumu'nun nezdindeki başvurunun da gerçekleştirildiğini duyurdu. Yetkili kurumlardan gerekli izinlerin alınmasının ardından pay devir işlemlerinin tamamlanması bekleniyor. Finans gündeminin bir diğer başlığı ise bireysel emeklilik sistemi. Piyasalardaki son dalgalanmaların ardından BES katılımcılarının sistemden çıkış taleplerinde artış yaşandığına yönelik haberler gündeme geldi. Türkiye Sigorta Birliği ise yaptığı açıklamayla sistemde herhangi bir sistemik sorun veya likidite problemi bulunmadığını bildirdi. Birlik Sermaye Piyasası Kurulu'nun aldığı kararlar sonrasında tasfiye edilen yatırım fonlarıyla emeklilik yatırım fonlarının aynı şekilde değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Açıklamaya göre tasfiye edilen fonlar içerisinde en büyük pay serbest fon türüne ait. Bu fon türü ise BES fonlarında bulunmuyor. Piyasa hareketlerinin etkisiyle özellikle hisse ağırlıklı ve değişken emeklilik fonlarında ilk aşamada düşüş yaşandı. Ancak bugüne kadar emeklilik yatırım fonlarında herhangi bir likidite sorunu ortaya çıkmadığı vurgulandı.
6: Fon vurgunu yaparak kazandığı 11 milyarı alıp Dubai'ye kaçan Melis Sütşurup, eşi Mustafa Sandal'la birlikte lüks içinde bir hayat sürüyor. Sandal, konserlere tarifeli uçak yerine özel jetle gidip gelmeye başladı. Sütşurup'un lüks ve şatafatlı harcamaları ise Dubai'de yaşayan Türkler arasında şaşkınlıkla karşılanıyor. Sütşurup'la babası Cihan Sütşurup'un mal varlıklarına el konulmuş durumda. Mustafa Sandal, Özbekistan'da vereceği konsere tarifeli uçak yerine kiraladığı özel jetle gitti. Üstelik Sandal konserden 2.8 milyon lira alırken özel uçağa 3.5 milyon lira para vermekten de kaçınmadı. Sütşurup'un Dubai'de şatafatlı bir hayat sürmesi şehirde yaşayan Türklerin dilinde. Eşi 11 milyar vurgun yapan Mustafa Sandal'ın müzik dışında gelirim yok, eşimle maddi ortaklığım da yok açıklaması olay oldu. Sosyal medyada bir vatandaş, Mustafa Sandal neredeyse karısı için benim karım değil diyecek yorumunu yaptı. Gazeteci İsmail Saymaz da açıklama karşısında şaşkınlığını şu sözlerle dile getiriyor. Mustafa Sandal neredeyse ben karımı tanımıyorum diyecek diyor. Hani şu meşhur şarkıdaki gibi. Kız seni alan yaşadı, dertlerini de boşadı.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Bir Ekim Perşembe günü itibarıyla benzine 12 lira 47 kuruş, motorine 3 lira 60 kuruş ve LPG'ye 1 lira 48 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Türkiye'deki kalkınma ajansları 2025 yılında yeşil dönüşüm, kaynak verimliliği ve bölgesel dayanıklılık odaklı 1155 projeye yaklaşık 2,8 milyar lira destek sağladı. Türkiye rüzgar sektörünün %70'i gelecek 3 yıllık dönemde yeni yatırım yapmayı planlıyor.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Instagram'dan gelen mesajlar var. Dostların mesajları, dinleyicilerimizin her birine sevgiler gönderelim. Mustafa Dağdeviren bizi takip ediyor. Ve aleyküm selam. Her sabah muhakkak sizi dinliyorum ben diyor. Arabada işe giderken hemen frekansım Radyo 7'ye ayarlanıyor diye eklemiş. Aksaray'da Ali Kemal Konukçu dostumuz var. Ona da sevgiler gönderelim. Burhanettin Küçük bizi Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nden dinliyor. Araçta severek takip ediyoruz ve selamlar gönderiyoruz demiş. Çok teşekkürler efendim size. Cabbar Koçak'a selamlar gönderelim. Antalya'dan dinleyen. Denizli'de Necdet Bey'in mesajı var. Nafiz Bey'in mesajı var. Çok teşekkürler. Murat Bey İzmir'de. Onun arabası var. Güzel mi? Güzel. Şoförü de var. Özel mi? Özel ama maalesef ruhu yok. Dizelerini hatırlatıyor. İzmir'e selamlar bilmukabele. Herhalde tarafınızdan mesele çok net şekliyle kavranılmış. Erol Ertekin dinliyor. Ya şu fon meselesi var ya, şu meşhur Nasrettin Hoca fıkrası. Kazan doğururken çok iyiydi. Şimdi kazan öldü, yapacak bir şey yok tabii. Bence olayda mağdur falan da yok. Biz diyor Şehit Cengiz Polat İmam Hatip Ortaokulu'ndan sizi takip ediyoruz. Haşim Efe Ertekin. Peki muhtemelen genç arkadaşlar bunlar ve tavırlarını da net ortaya koyuyorlar. İstanbul'daki yayını takip eden, daha doğrusu İstanbul'daki dostlarımızdan biri Muhsin Bey bize mesaj atmış. Muhsin Bey, ben bu mesajınızı teknik yönetmenimize, arkadaşlarımıza, sorumlu müdür arkadaşlarımıza ileteceğim. Balıkesir'de Eyüp Güven ağabeyimiz var. Ona da sevgiler gönderelim. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. JASAT'ın 30 yıldır haber alınamayan Nigar Bilgin cinayetini aydınlattığını açıkladı. Öldürülen kadının bir mağarada 20 yıldır yalnız yaşadığı belirlenen eşi tutuklandı.
9: 30 yıllık sır perdesi aralandı. JASAT ekiplerine yürüttüğü titiz çalışma olayı aydınlattı. Nigar Bilgin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olay Artvin'in Şavşat ilçesinde yaşandı. Nigar Bilgin'in yeni kimlik kartı başvurusunda bulunmaması üzerine mahalli tahkikat yapıldı. Yapılan araştırmada Bilgin'in yaklaşık 30 yıldır kayıp olduğu belirlendi. Hakkında resmi bir kayıp başvurusunun bulunmadığı tespit edildi. Bilgin'e ait hiçbir dijital ayak izine de rastlanmadı. Yapılan görüşmelerde resmi nikahlı eşinin Bilgin'e şiddet uyguladığı bilgisine ulaşıldı. Araştırmalarını derinleştiren ekipler, şahsın yaklaşık 20 yıldır köyün dışındaki ormanlık alanda bulunan bir mağarada tek başına yaşadığını tespit etti. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Yer gösterme işleminde Nigar Bilgin'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları bulundu. Katil zanlısı eş tutuklandı. Şüphelinin kardeşlerinden biri hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandı. Diğer kardeşe ise ev hapsi kararı verildi.
6: Sayısı 1 milyona ulaşıyor. Türkiye'de motokuryelerin ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında da bir kısmı, büyük kısmı takip altında. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motokuryelere yönelik denetimlerin başladığını, hız ihlallerinin de mercek altında olduğunu söylüyor. Bakan Çiftçi, 2020-25 döneminde motorlu taşıt sayısının %39, motosiklet sayısının %103 oranında arttığını hatırlatıyor ve motosiklet sayısındaki bu yükselişin kurye hizmetlerinin büyümesiyle beraber denetimlerin önem kazandığına işaret ediyor. Bakan Çiftçi, motosikletlerin trafikteki payının da yükseldiğini söylüyor. Bugün itibariyle trafikteki her 5 araçtan birinin motosiklet olduğunu, bu oranın 2030'da her 3 araçtan birine çıkmasını öngördüklerini kaydediyor. Bu nedenle 2030'a yönelik altyapı ve güvenlik planlamalarının şimdiden yapıldığına işaret etmiş. Ölümlü motosiklet kazalarında sürücü kusurlarının başındaysa hız ihlali geliyor. Analizlere göre hız ihlali %57 ile ilk sırada yer alıyor. Onu %15 ile şerit izleme ve değiştirme, kurallarına uymama ikinci sırada takip ediyor. Trafikteki her iki kazadan birinin motosiklet kazası olduğunu söylüyor İçişleri Bakanı. Çok yüksek değil mi efendim oran? Yani yaklaşık 1 milyona ulaşan motokurye sayısıyla beraber 2030'lu yıllarda 3 araçtan birine motosikletlerin ya da motokuryelerin ulaşacağı vurgusuyla birlikte trafikteki her iki kazadan birinin motosiklet kazası olması gerçekten ürpertici. Can kayıplarının %28'inin de bu alanda yaşandığına özellikle işaret ediliyor. Zannedilmesin ki mesele sadece kural tanımazlık olsun ya da sadece trafik kurallarına uymadan seyri sefer gerçekleştirmek olsun, ikisi de değil. Hem motosiklet kullanıcısının hem trafikteki diğer araç kullanıcılarının ve dahi yayaların hayatları risk altında. Çünkü hiçbir uyarı işaret ve işaretçinin hükümlü olmadığının düşünüldüğü bir alan motosiklet alanı. Aralarında mutedil olanlar, kontrollü olanlar, kurala ve şeride dikkat ederek seyrine devam edenler var. Onların dahi korktuğunu, ürktüğünü söylediği yerler, zamanlar var sorumsuz sürücüler karşısında. Buna diğer araç türleri de dahil edilebilir. Ama şu bir gerçek, motor kullanıcılarının büyük kısmı hızı hiçbir şekilde eksik etmiyorlar. Çok hızlılar, fazla hızlılar. Aras temiz, afraysa pozitif. Ünlere yönelik uyuşturucu operasyonunda örnek veren isimlerden Aras Bulut İğnemli'nin testi negatif çıktı. Afra Saracoğlu'nun testleri ise pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan isimlerden biri de eski futbolcu, milli futbolcu Hasan Şaş sevgili dinleyiciler. Allah şaşırtmasın. Durumu öyle anlatayım ve devam edeyim haberlerimize. Efendim, kış kapıda. Türkiye'nin büyük bölümünde kuvvetli sağanaklar ve yağışlar bekleniyor. Fırtına ihtimaline işaret ediliyor. Marmara, Ege ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın hızının saatte 70 kilometreye kadar ulaşacağı söyleniyor. Acaba Meteoroloji Genel Müdürlüğü ne diyor? Bugüne dair son beklenti ne? Fırtına İstanbul başta olmak üzere hızını kaybedecek mi? Kentte yağış var mı? Şehir kameralarından şu anda gördüğümüz kadarıyla İstanbul'da güneş kendisini göstermeye başladı. Sıcaklık takribi olarak 18 dereceler civarında. Ama Ekim ayı ile beraber yeniden yağışlı havanın etkili olacağı öngörülüyor. Ayrıntılarsa Furkan Bayraktar'da.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
5: Otopratik. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'le Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. İstanbul çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 21, Çanakkale 22, Kocaeli 20, İzmir aralıklı sağanak yağışlı 25, Manisa 24, Afyonkarahisar 17, Antalya sağanak yağışlı 28 derece, Adana 25, Hatay 26, Ankara çok bulutlu 17, Konya 19, Sivas 17, Düzce 18, Samsun ve Trabzon sağanak yağışlı 19 derece, Erzurum 13, Malatya 20, Kars sağanak yağışlı 15, Diyarbakır 23, Mardin 22, Şanlıurfa aralıklı yağmurlu 24 derece. Bazı dış merkezleri de bakalım. Mekke açık 38, Bakü 26, Berlin 23, Pekin 22 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
6: Ağrı Doğu Beyazıt'a bağlı Tel Çeker ve Üzengil köyleri arasında Nuh'un gemisi olduğuna inanılan gemi biçimli bir oluşum var ve orada kazı çalışması yapıldı. Tüm dünyanın takip ettiği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cenker Atilla başkanlığında yürütülen gemi biçimindeki coğrafi oluşumda yürütülen araştırmalarda yaklaşık 90 günlük saha çalışmaları tamamlandı. Araştırma ekibinde başkan yardımcısı olarak görev alan Amerikalı Andrew Jones, karaklı sonda çalışmalarında sürekli toprak numunesi alındığını, radar taramalarında yüzeyin altında bazı anomaliler tespit ettiklerini söylüyor. Elde edilen bulguların yapının doğal mı yoksa insan yapımı mı olduğunun belirlenmesi için laboratuvar çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Jones, raporun 2027 Nisan veya Mayıs aylarında tamamlanmasının hedeflendiğini kaydediyor. Gemi şeklindeki oluşum 11 Eylül 1959'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla Doğu Anadolu bölgesinin haritasını çıkaran harita mühendisi Yüzbaşı İlhan Durupınar tarafından keşfedilmişti. Doğu'nun gemisine ilişkin tartışmaların odağındaki Ağrı'daki oluşumda 90 günlük saha çalışması tamam. Yaklaşık 1000 toprak numunesi alındı. Radar taramalarında bazı anormallikler tespit edildi ve nihai rapor 2027'de çıkacak. Bunlar doğal mı? Yoksa insan yapımı mı? Raporda buna işaret edilecek ve Nuh'un gemisi olduğuna inanılan gemi biçimli oluşum gerçek mi değil mi üzerine bol bol yorumda peşi sıra yapılacak. Türkiye'deki sizin gündeminizde belki ilk 3'te, 5'te, 10'da yer almayan bu mevzu birçok dünya ülkesi tarafından çok yakından takip ediliyor. Sevgili dinleyiciler, burnumuzun dibinde olup bitenlerden de haberimizin olması icap ediyor. Erkeklerde göğüs kanserine işaret ediyor hekimler. Göğüs kanseri erkeklerde ortaya çıkıyor ve 100 erkekten birinin, en az birinin risk altında olduğuna vurgu yapılıyor. En riskli dönemin ise 60 yaş civarında olduğunu söylüyor hekimler, uzmanlar. Bazı göstergeler var. Değerli dinleyiciler, o göstergeleri takip etmek gerekiyor. Risk faktörleri kişinin mutlaka kansere, meme kanserine yakalanacağı anlamına gelmiyor. Özellikle erkeklerin bu konuda daha dikkatli olması gerekiyor. Kitle, sertlik, şekil değişikliği ya da akıntı gibi belirtiler göz ardı edilmemeli diyor. Uzman doktor, operatör Kemal Hünerli sevgili dinleyiciler. Rengarenk, alıcı, cezbedici görüntüleri var. Değişik aromalarla bezenmiş durumdalar. Şekilleri, şemalleri, plastikleri de son derece janjanlı, son derece dikkat çekici. Yasak, tabii ki yasak satışı. Ama maalesef internet alemi başta olmak üzere her yerden edinilebiliyor. Elektronik sigaradan bahsediyorum. Tam bir tuzak, nikotin tuzağı. Türkiye'de iki üniversite hastanesinde yapılan araştırmaya göre ergenlerin %12,5'unun son bir ayda elektronik sigara kullandığı belirlendi. Son bir ayda. Sağlık uzmanları çocukların nikotin bağımlılığından korunması için herkesi, aileler başta olmak üzere, yetkililer başta olmak üzere herkesi uyarıyor. Bakın, yaş gittikçe aşağıya doğru evriliyor. Son bir ayda %12,5 evet ben de elektronik sigara kullandım diyor. Yaşların 13'lere 14'lere kadar düştüğü, hatta daha da gerilere doğru indiği söyleniyor. Elektronik sigaranın yol açabileceği sağlık sorunları klasikten çok daha fazla olabilir. Akciğer sönmesi. Profesör Dağlı uyarılarda bulunuyor. Ankara Tıp Fakültesi'nden yapılan araştırmada Elif Dağlı şöyle diyor. Elektronik sigaranın yol açabileceği sağlık sorunları arasında akut akciğer hasarı ve akciğer sönmesi durumu var. Akciğer sönmesi, göğüs duvarı arasındaki boşlukta hava birikmesi sonucunda akciğerin kısmen ya da tamamen sönmesiyle ortaya çıkar. Bazı vakalarda acil müdahale ve cerrahi tedavi de gerekebilir. Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri kesinlikle ve kesinlikle kokularına, görüntülerine, albenilerine rağmen masum değildir diyor. Acaba gençler neden kullanıyorlar bunu? 1. Kolay ve gizli kullanım var. Küçük ve taşınabilir olmasıyla kalıcı koku bırakmaması, fark edilmeden kullanılmasını kolaylaştırıyor. Cazip aromalar katılmış içine. Mango, çilek, nane, şekerleme gibi tatlar var. Çekiciliği artırıyor. Nitekim 2024 verilerine göre e-sigara kullanan Amerikalı öğrencilerin yaklaşık %90'ı aromalı sigarayı tercih ettiğini söylemiş. Yanlış güvenlik algısı. Birçok genç elektronik sigarayı geleneksel sigaraya kıyasla zararsız ya da daha az zararlı diye sanıyor, düşünüyor ve o yüzden başlıyor. Bir de akran baskısı var. Arkadaş çevresinin etkisiyle ilk denemelerdeki en güçlü faktörlerden biri işte bu. Hadi sen de kullan, biz kullanıyoruz. Sen yoksan bu işin içinde biz de senin için yokuz baskısı. Amerika'nın 2024 verilerine göre gençlerin en sık gösterdiği nedenlerden birinin arkadaş etkisi olduğuna da ayrıca işaret ediliyor. Maalesef ortaokullar seviyesine, hatta ilkokullar seviyesine kadar girmiş durumda. Üstelik bunun kız ya da erkek çocuk ayrımı yapmadığını da size belirtmemiz, söylememiz lazım. Her yere dahil edilebiliyor. Küçük beslenme çantalarından pantolonların ceplerine, arka ceplerine, iç kıyafetlere, atletlere ve dahi diğerlerine kadar dahil edilebiliyor ve kullanılabiliyor. Lütfen öğrencilerle, evlatlarınızla daha yakından ilgilenin. Çantalar dahil olmak üzere o renkli kokulu arkadaşların masum olmadığını ayrıca gözetin ve dikkatli olun. Sürenin bittiği uyarısı var. Saat 8.58. Hepinize çok teşekkürler bu dakikaya kadar bizimle olduğunuz için. Kısmet olursa 2 Ekim Cuma sabahında saat 7'de yine buluşalım. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun diyerek. Hoşça kalın.
7: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
3: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah sona erdi.
10: Reklam.
11: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne
7: istersen ol. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
13: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
10: Reklam.
14: Radyo 7. Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
3: Güzel bir yatsan.
4: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
5: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.

0: E-Ticaret'te erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla Digimax'la hemen başlayın. Siz de kazanın.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

0: Ederim. Bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.

Günaydın, merhaba değerli dinleyenler. Radyo 7'de bir programla daha ben Erkan Koç. Mikrofon başında yerim aldım. Hepiniz Radyo 7'ye Erkan'la Çok Canlı'daki müzik ziyafetine hoş geldiniz. Safalar getirdiniz.

Zaman öyle hızlı akıyor ki insanın hakikaten gözünün yaşına bakmıyor. 10. aya geldik. Vallahi billahi. Yepyeni bir gün, yepyeni bir ay. Bugün 1 Ekim Perşembe. Bu yeni gelen gün ve ay. Hepimiz için, vatanımız için, milletimiz için hayırlı, huzurlu, güzel bir ay olur inşallah. Şu an sesimi nerede duyuyorsunuz bilmiyorum ama her neredeyseniz size selam olsun. Her ne yapıyorsanız, ne yapacaksınız, Allah yar ve yardımcınız olsun.

Yine harika bir repertuarla saatimiz 11'i gösterene dek ben Erkan Koç sizlere arkadaşlık edeceğim. Ve bugün şarkılar bende, anonslar sizde olacak değerli dostlar. Haftada bir perşembe günleri sesinizi kaydederek bize WhatsApp'tan ulaştırıyor. Gösterene dek ben Erkan.

977-0101 Radyo 7 WhatsApp hattı. İki önemli kural var. En başta söyleyeyim, sonra sesiniz yayınlanmadığı takdirde darılmaca gücenmece olmasın. Lütfen bu iki kurala uyalım. Katılım çok olacak. Ne kadar kısa tutarsanız sesli mesajı, o kadar fazla kişinin sesini yayına verebiliriz. O nedenle 5 saniyeyi lütfen geçmesin. Aksi takdirde yayına veremiyorum, bilginiz ola. Bir diğer önemli kural da, ne olur kaliteli bir kayıt yapmaya özen gösteriniz. Gürültülü bir ortamda kayıt yapmayınız. Sessiz, sakin bir yerde temiz bir kayıt yapıp gönderirseniz elbette yayında olacaktır. Eğer mevzu anlaşıldıysa son kez WhatsApp numaramızı veriyorum. Ben alamadım, hızlı söyledin Erkan Koç diyenlere. 0507 977 0101.

Sabahın güzelliğine yakışacak mis gibi bir türkü daha gelsin. Ardından kısa reklam aramız olacak. Sonrasında tarzımızı değiştirerek ve sesli mesajlarınıza yer vererek programı devam ettireceğim. Lütfen ayrılmayın.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: İlk internet, ARPANET, 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na bağlı ARPA tarafından geliştirilen ilk paket anahtarlama ağıdır. Bu, internetin temelini attı. 1970'lerin ortalarında ARPANET daha fazla üniversite ve araştırma kurumuna bağlandı. World Wide Web, WWW 1991 yılında internetin en popüler uygulamalarından biri oldu. Bu tarihten sonra internet yaygın halde kullanılmaya başlandı. Türkiye'de ilk internet bağlantısı 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Reklam.
3: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de. Yamanlar

0: sayesinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
1: Benzerini değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Müziğimizin en seçkin örneklerinden oluşan bir repertuarla şarkılar benden, anonslar şimdi Radyo 7 dostlarından.
1: Bolu Gerede'den Nevzat, sıradaki şarkı tüm Geredelilere gelsin.
2: Ankara Keçiören'den Büşra, canım ablalarım ve kardeşim için sıradaki parçayı istiyorum.
3: Sakarya Hendek'ten Murat ben, sıradaki şarkıyı Çırağım Ahmet Çelik'e gönderiyorum.
4: Ben Denizli'den Nur'dan sıradaki eseri arkadaşlarıma, komşularıma armağan ediyorum.

0: Amasya'dan Merve. Sıradaki şarkıyı eşime ve kızlarıma hediye ediyorum.
1: Burası Hollanda Amsterdam. Ben Leyla. Sıradaki eser bütün sevenlere gelsin.
2: Burası Avusturya Felkirk. Ben Erdoğan. Sıradaki eser tüm sevdiklerime gelsin. Selamlar.
3: Ben Zeliha Bilecik'ten. Sıradaki parçayı herkese Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum.

0: Sakarya'dan bari sıradaki şarkı doğum günü olan Ali'ye gelsin.
1: Antalya'dan Dadaş Çappar, sıradaki parça Kepez Belediyesi çalışanlara gelsin.
2: Burdur Gölhisar'dan Berber Hüseyin, sıradaki şarkıyı aileme hediye ediyorum.
3: Ben Konya Karapınar'dan Mehmet Turunç, sıradaki parça arkadaşlarıma gelsin.

0: Bursa'dan Rabia. Sıradaki şarkı çalışma arkadaşlarıma gelsin.
1: Tarsus'tan Semiha. Sıradaki parça aileme gelsin.
2: Ben Ankara'dan Selma. Sıradaki parça sadece bana gelsin. İyi yayınlar.
3: Ben Bursa'dan Ayşe. Sıradaki şarkı radyoyu dinleyenlerine gelsin.

0: Ben Balıkesir'den Sabriye Keken, sıradaki parça sevdiklerime gelsin.
1: Konya'dan Ayşe Aydoğdu, sıradaki şarkı eşim Seyit Mehmet Aydoğdu ve sizlere gelsin.
2: İzmir'den Kemal, sıradaki şarkıyı eşim Alime için istiyorum.
3: Eskişehir'den Selda Yılmaz, sıradaki parça işime gelsin.

0: Sanmayı ben Yasemin Sadıkese doğum günü olan ablam Fatoş'a gelsin.
1: Denizli'den Cavidan, Boş Varto'da oturan canım kızım Fatma'ma, torunuma Selim'e gelsin.
2: Belçika'dan İbrahim ben. Sıradaki şarkı Bursa'daki aileme ve radyoyu dinleyenlerine gelsin.
3: Ben Gaziantep'ten Gülden. Sıradaki parçayı çocuklarım için istiyorum.

0: Ben Manisa Akhisar'dan Gül, sıradaki parçayı Beni Sevenlere Armağan Ediyorum.
1: Ben Antalya'dan Resul Yavaş, sıradaki şarkı Akşehir'deki sevdiklerime gelsin.
2: Ben Bursa'dan Tuğba, tüm şarkılar eşim ve çocuklarıma gelsin.
3: Ankara'dan Aysun, sıradaki şarkıları eşime, çocuklarıma armağan ediyorum.

0: Efendim günaydınlar. Ankara'dan Hakan Payan. Sıradaki parça ailem için, sizin için.
1: Alanya'dan günaydınlar. Ben Gül Özdemir. Sıradaki parça tüm arkadaşlarıma gelsin.
2: Kayseri'den Lokman. Bütün şarkılar Melikkale Belediyesi çalışanlarına gelsin.
3: Ben Kahramanmaraş'tan Yaren Biber. Sıradaki şarkıyı anneme armağan ediyorum.

0: Aragaz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
3: Her güzele bir Mendus.
4: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Umran Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: İstanbul'dan Ayhan. Sıradaki parça tüm sevdiklerime gelsin.
2: Kayseri'den Sare. Sıradaki parçayı tüm sevdiklerime armağan ediyorum.
3: Burası Münih. Ben İsmail Özkan. Sıradaki parça bütün sevdiklerimize gelsin.
4: Almanya Keil. Bilay Çelebi. Sıradaki parçayı bütün Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum.

0: Kampanyarı Eli'den Hamit Uygur sıradaki parçayı bütün dostlarıma armağan etmek istiyorum.
1: Ben Ali Diken, sıradaki şarkı çalışma arkadaşlarım Gürsel ve Zehra'ya gelsin.
2: Ben Malatya'dan Orhan, sıradaki şarkı arkadaşım Gökhan'a gelsin.
3: Burası Malatya, ben Hamza, sıradaki parçayı Burhan Usta'm için istiyorum.

0: Malatya'dan Okay Zenciri. Sıradaki parça atölyede çalışan ustalarımıza gelsin.
1: Osmaniye'den Elif Çam. Canım eşim Hulusi ve kızlarıma armağan ediyorum.
2: Bahriye Isparta'dan. Sıradaki parça aileme gelsin ve bütün elma toplayanlara gelsin.
3: Eskişehir'den Mehmet Erdem. Sıradaki parçayı iş arkadaşlarıma armağan ediyorum.

0: Manisa Turgutlu İlker, sıradaki şarkı tüm ote yıkamacılara gelsin.
1: Kayseri'den Hamdi, sıradaki şarkı tüm sevdiklerime ve Radyo 7 ailesine gelsin.
2: Ben Güneş, Avusturya'dan sadece kendimi istiyorum.
3: Antalya'dan Fatoş ben, sıradaki parçayı erkek arkadaşım Ahmet ve kendim için istiyorum. Teşekkür ederim.

0: Muğla Ortaca'dan Birol Türk, eşime ve çocuklarıma sıradaki parçayı armağan ediyorum.
1: Alanya'dan Emine Çakmak, sıradaki parça tüm sevdiklerime gelsin.
2: Ben Denizli Sernisar'dan Ünal, sıradaki parçayı çalışma arkadaşlarıma armağan ediyorum.
3: Ben İzmir Menderes'ten Yasemin, sıradaki parçayı tüm çalışma arkadaşlarıma armağan ediyorum.

0: Ben Konya'dan Yıldırım. Sıradaki şarkı İzmir'de bulunan Fatma Karşı'ya gelsin.
1: Ben Çorum'dan Mustafa Mucur. Radyo dinleyen arkadaşlarıma armağan ediyorum.
2: Ben Deniz'de Dönmahan. Sıradaki parça çalışma arkadaşlarıma gelsin.
3: Ben Afyon'dan Hasan. Bugün benim doğum günüm. Sıradaki şarkı bana gelsin.

0: boş kar servis noktalarında.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Kayseri'den Melekçe. Sıradaki parça eşime ve dinleyen herkese gelsin.
2: Ankara'dan Hakan Payan. Sıradaki parça ailem için, sizin için.
3: Bursa'dan Handan. Sıradaki parça tüm radyo evi dinleyenlere gelsin.
4: Ben İzmir Bayındır'dan Esma. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerim için istiyorum.

0: الرئيس هارك الاسلام بن فوق sıradaki parça Fatma ablama gelsin.
1: Ben İzmir'den Tırcı Cengiz. Sıradaki parça eşim ve çocuklarıma gelsin.
2: Ben Viyana'dan Tayfun. Sıradaki parça Sevip'te kavuşmayanlar için gelsin.

Bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız değerli dinleyenler. Ben Erkan Koç. Hafta içi her sabah olduğu gibi bugün de 9'da başladık. Bu dakikaya kadar sizlerleydim. Benim sesimi az duydunuz çünkü perşembe günleri böyle yapıyoruz. Ben şarkıları, türküleri sıralarken mikrofonu ve anonsu dinleyenlerimize bırakıyordum. Bugün de öyle yaptık. Yayına sesleriyle güzellik katan dostlara teşekkür ediyor. Son iki şarkıyla sizleri baş başa bırakarak programı noktalayacağım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Gününüz harika geçsin. Yarın sabah 9'da buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Radyo 7 Haber.
1: Sermaye Piyasası Kurulu Terra Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ bünyesindeki tasfiye sürecinde bulunan fonlara ilişkin yeni bir karar aldı. Kurul kararıyla mutabakatı tamamlanan tüm katılma payı sahiplerine tasfiye sonunda hak kazanacakları meblağa mahsulen ara ödeme yapılması kararlaştırıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen fon soruşturmaları kapsamında el konulan varlıkların tasfiyesine ve mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin detayları paylaştı. Bakan Gürlek, soruşturma sürecinde el konulan villa, lüks araç, arsa ve banka hesaplarındaki maddi değerlerin TMSF bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerine aktarılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kurulan ve başkanlığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın üstlendiği Fon Koordinasyon Kurulu, yeni dönemin adımlarını belirlemek üzere toplanıyor. Kurulun ikinci toplantısının yarın sabah Beştepe'de gerçekleştirileceği bildirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yeni yasama yılı çalışmalarına bugün resmen başladı. Meclis gündeminde terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulması planlanan izleme komisyonu, Türk Kızılay Kanunu teklifi ve 13. yargı paketi öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı 2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısının kilit faillerinden birine hedef alan nokta operasyon gerçekleştirdi. Kırmızı bültenle aranan Suriyeli terörist Ömer El Hatip, deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmaya çalışırken MİT unsurlarınca yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla
1: Amerikan doları 49,04, euro 55,56, gram altın 6565, çeyrek altın 10.792 lira. Brent petrol 99 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 12.136 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla

0: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.
1: Bir gönlüm

İnsan böyle gurur yapıyor, aramam sormam diyor ama işte gönül aynı şeyi söylemiyor. Ve koca koca cümleler de istemiyor. Şöyle bir haber değil mi? Küçücük bir alo. Bana ihtiyacın olduğunu duymak istiyorum diyor. Daha ne desin? Daha ne desin? Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en iyilerinin Radyo 7'de Eda'lı saatlerde sizlerle buluşturacağız. Ben Eda Özdemir Genç'ten mikrofonda yerimi aldım. Sizler de oradaysanız başladı program. Hoş geldiniz.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Birlikteliğimiz devam ediyor ve Vakıfbank'ın değerli katkılarıyla devam ediyor. Yeniden beraberiz. Bir kere daha hoş geldiniz diyelim onlara. Bu güzel yol arkadaşlığı için de teşekkür ederiz.

Vazgeç gönlüm demek kolay değil mi? Kolay tabii, hep mi söyleyeyim? Hadi söyleyelim hep birlikte. Ama insan böyle gönlüne söz geçirebilirse zaten şarkılarda yazılırdı değil mi? Hem de ne şarkılar yazılırdı. Bu kadar hikaye birikirdi. İki birikiyor da zaten. Ama şarkı öyle söylemiyor. Gönül dediğin hesap kitap dinlemiyor diyor. Daha ne desin? Böyle bir taraf git diyor, öbür taraf aman hala aynı yerde bekliyorsun diyor. Sonunda da bu güzel şarkılar çıkıyor.

Türkiye'nin alışkanlığı radyoydu burası. Tüm zamanların en iyileri sizlerle olmaya devam ediyor. Ondaki şarkı nasıl? Aslında ne kadar doğru bir söz değil mi? Hayat bir teselli diyecek. Hani böyle bir şeyleri kaybediyoruz, başka bir şeyle yeniden ayağa kalkıyoruz. Hepimiz için geçerli bu. Böyle bir kapı kapanıyor, hiç beklemediğin bir yerde bir bakmışsın. Ay ne güzel oluyor değil mi? Başka bir kapı açılıyor. Üzüldüğün günün ardından güldüğün günler geliyor. İşte hayat dediğimizde böyle her istediğimizi vermiyor belki ama devam edebilmemiz için önümüze mutlaka tutunacak bir şeyler bırakıyor.

0: sabahlar.
1: Bu arada hemen söylemek istiyorum. Radyo 7 stüdyolarından şöyle Şanlıurfa'ya doğru bir uzanalım. Çünkü bugün Radyo 7 yalnızca burada değil, Teknofest alanında olacak sizlerle. Canlı yayın aracımız şu anda Şanlıurfa'da. O büyük heyecanın tam ortasında olduğunu söylemek istiyorum. Alanda bizi dinleyen, aracımızın yanından geçen, Radyo 7'ye kulak veren herkese buradan kocaman selamlarımızı da gönderelim. Ve canlı yayın aracımızın başında görev yapan değerli arkadaşımız var, Bilal Yavuz. Ona da kolaylıklar diliyorum. İşte Türkiye'nin neresinde hayat varsa, heyecan varsa, buluşma varsa Radyo 7 orada elbette. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7, Şanlıurfa'ya ve Teknofest'e selam olsun.

Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe

0: kaynom ile.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Vakıf Bank'la devam ediyor.
3: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
2: Şimdi sıradaki şarkı

Türkiye'nin en iyi radyosunda en iyileri dinlemeye devam ediyoruz. O kendine has güzel şarkılarından biriydi. Elindeymiş de oyuncak gibi Güllü'den bahsediyorum. Bir de onun kendi yorumunu dinleyelim değil mi? Şöyle kendine has yorumunu. Birini böyle çok sevdiğinizde hani ipleri ne kadar eline verdiğinizi fark etmezsiniz ya. Böyle ne zaman geleceği, ne zaman gideceği, efendim sizi ne zaman güldürüp ne zaman üzeceği de belli değildir. Ama onun elindeymiş gibidir değil mi? Az önceki şarkı bunu çok iyi anlatıyordu. O halde sahibinin sesinden de dinleyelim.

Böyle ne dinlediğimizi biliyoruz. Sonra şarkıyı yalnızca yayınlayıp geçmiyoruz. Böyle günün içinde size eşlik eden bir radyo, Radyo 7. Yıllardır aynı frekansta sizlerle, evde, işte, yolda. Hepinizin aşina olduğu güzel seslerle. Değil mi? Böyle belki de anıları canlandırıyoruz. Bu arada Radyo 7 mobil uygulama üzerinden Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde beraberiz. Onu da hemen hatırlatmak isterim sizlere. Çünkü burası yalnızca biliyorsunuz müziğin değil, sizin yeriniz. O yüzden zaten Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 diyoruz. Radyolarınızın sesi açıksa, mevsim de artık adını koydu, yaz geride kaldı. Hava değişti, yapraklar renk değiştirdi ve güzgülleri.

Ben Tanrı misafiriyim dedi. O unutulmazlardan biriydi. Türkiye'nin en iyi radyosunda Radyo 7'de sizlerle buluşturduk. Aynı güzellikte yine böyle yıllara meydan okuyan keyifli şarkılardan biri.

0: Özdemir'le Edalı Saatler. Vakıfbank'la devam edecek.
1: Reklam.
2: Ben Münce Uzay Biyoloğu olacağım.
3: Ben Dijital Arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 10

0: De şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Altiz. Reklam.
1: Radyo 7. Vakıfbank'la devam ediyor.
2: Eda Öz.

0: Radyo 7 Haber.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı 2013 yılında 53 vatandaşın şehit olduğu Reyhanlı terör saldırısının faillerinden Ömer El Hatib'e yönelik sınır ötesi operasyon düzenledi. Suriyeli terörist deniz yoluyla Avrupa'ya kaçma hazırlığındayken yakalanarak adli makamlara teslim edilmek üzere Türkiye'ye getirildi. Sermaye Piyasası Kurulu yürütülen fon soruşturmaları kapsamında haksız ve fahiş kazanç sağladığı tespit edilen kişilere yönelik yeni bir duyuru yayımladı. Kurul, usulsüz işlemlerde elde edilen kazançların rızaen iadesi için resmi IBAN ve hesap bilgilerini kamuoyuna açıkladı. İçişleri Bakanlığı ve adli makamlarca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Mersin'de yerel yönetimlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le Yenişehir ve Mezitli belediyelerinden isimlerin de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Yalova'da ikamet ettiği evinin penceresinden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden ses sanatçısı Güllü'nün ölümüne ilişkin dava yargıya taşındı. Sanıkların yargılanacağı adli sürecin ilk duruşması bugün Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Kocaeli Seka Park sahilinde meydana gelen çevre kirliliği üzerine idari inceleme başlattı. Yağış sonrası kıyıda köpüklenmeye yol açtığı belirlenen metro inşaatı yüklenici firmasına 1 milyon 678 bin lira idari para cezası kesildi. Kişisel Verileri Korumak Kurumu 6698 sayılı kanun kapsamındaki veri sahibi başvurularına ilişkin bağlayıcı bir ilke kararı açıkladı. Kararda veri sorumlularınca telefon veya yüz yüze görüşme gibi sözlü yöntemlerle verilen yanıtların kanunen geçerli bir cevap niteliği taşımayacağı bildirildi.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Amasya ve Tokat dışında Karadeniz'le Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 17, İstanbul 21, İzmir 25, Antalya 28, Sinop 19, Nevşehir 16, Iğdır 22, Siirt 21 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Sermaye Piyasası Kurulu fonlardan elde edilen fahiş kazancın iadesi için İsteğe bağlı iade hesapları açtı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan'a 14 Hürkuş 2 ve çeşitli sistemlerin tedariki için sözleşmelerin imzalandığını duyurdu. Türkiye'nin ham çelik üretimi Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %0,4 azalışla 3,4 milyon ton oldu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la devam edecek.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: İnsanlık tarihinde uzay çalışmaları önce bilimsel merakla, ardından da teknolojik ve siyasi rekabetle şekillenen bir süreçtir. Uzay çalışmalarının başlangıcı olarak kabul edilen olay, 4 Ekim 1957 tarihinde Sovyetler Birliği tarafından Sputnik 1 uydusunun uzaya fırlatılmasıdır. Sputnik 1, dünyanın yörüngesine giren ilk insan yapımı cisimdir. Bu olay, uzay yarışının başlangıcı olarak kabul edilir. 1961 yılında Sovyetler Birliği'nden Yuri Gagarin, Vostok 1 aracıyla uzaya çıkan ilk insan oldu. Amerikalı Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, 20 Temmuz 1969'da Ay'a ayak basan ilk insan oldu.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
4: Reklam.
5: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu.

0: Partiz.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertise.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompe.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Vakıfbank'la devam ediyor.
2: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türkiye'nin en iyi radyosu, Radyo 7 burası. Bu arada sizlerden gelen güzel mesajların da yayında olacağını bilmem, söylememe gerek var mı? Var tabii ki, çünkü aramızda yeni katılanlar var. 0507-977-0101 Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden gelen fotoğraflı mesajlar olacak. Ve onun dışında Radyo 7 Instagram'da yine benim fotoğrafımın altına isimleriniz, bulunduğunuz yerler tane olsun. E hadi Osman, buyurun.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosu, burası Radyo 7. Böyle hasret çektikleriniz, özledikleriniz her kim varsa onlara buradan sesleneceğimizi söylemek isterim. Ankara'da döndü var. Her gün dinliyor bizi, temizlik yaparken dinliyor. Ay, bugün doğum günüymüş. Sağlıklı güzel yıllarınız olsun. Sevdiklerinizle beraber geçsin. Ahmet Bey Konya Akşehir'de. O da benden bir şarkı istiyor. Aa, Derya Bedavacı istemiş. Az önce yayınlamıştım. Güzel denk geldi. Eda Sultan Tarsus'ta Cumali, sıradaki şarkıyı kaynakçılara istiyorum. Burnumda tütenime gelsin demiş. Vallahi bu şarkı da güzel olacak hani, Cumali Bey.

Ahmet Özgür İzmir'de. Hislerimize tercüman oluyor. Radyo 7 iyi ki varsın demiş. Elif Hanım için şarkı istiyor. Elif Hanım, duyuyor musunuz beni? Zonguldak Merkez'de Oğuzhan Köroğlu var. Hayırlı işler, bol kazançlar demiş herkese. Amin, öyle olsun. Sabah 9'da açıyor, akşama kadar bizlerle olduğunu söylüyor.

Yani ister istemez şöyle bir soruyor, gerçekten de öyle mi diye. Kayseri'de Mustafa Bey kahve içerken bizleri dinliyor. Eşi Damla, oğlu Bayram Efe ve bütün Radyo 7 takipçilerine hay hay. Hatay'da Zehra Hanım var. Sevdiği kişi kabul edilmiş duasıymış, Hasan Bey için şarkı istiyor.

0: Ay ne çok dinlerdim, ne çok söylerdim. Hala söylüyorum, yalnız kaldığı yerden devam.
1: Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz, bu şarkıyla.
0: Hatay'da Sümeyye var. Sıradaki şarkıyı ablası Samiye ve babası Sezai Yasman için istemiş. İyi ki varsınız diyor, sizler de öyle. Bursa'dan Ankara'ya gidiyorlar seyir halinde. Üçler yürekli. Sağlıklı güzel seyirler. İsimleri de duyaydım iyiydi. Konya Çumra'da Mehmet Ali Bey var. Çiftçiler için şarkı yayınlar mısın diyor. Tabii ki yayınlarım.

0: Vakıf Bank'la devam ediyor.
1: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
2: Reklam.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Vakıf Bank'la devam ediyor.
2: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Şimdi sıradaki şarkı

sadece sevdim. Şimdi insan sadece sevdim deyince bir düşünüyor değil mi? Sevmek ne zaman bu kadar ağır bir şey oldu diye, böyle hesap yapmadan, efendime söyleyeyim karşılığını ölçmeden. Bir de her şeyden önemlisi hani sonunu düşünmeden değil mi? Böyle sadece sevdim diyebilmek aslında çok şey anlatıyor. Ne fazlasını istedim, ne başka bir şeyin peşine düştüm. Kalbim kimi seçtiyse ben sadece orada kaldım. Vallahi şarkının özetini şarkıların özetini çıkarıyoruz artık. Ama öyle şimdi baktığımız zaman duygularımızın en güzel tercümanı değil miydi? Öyle söylemiyor muyduk? Değil mi? Bu fotoğraf kimin? Hemen şöyle bakalım. Ay ay ay, çok sevindim. Radyo 7 canlı yayın aracının önünde bir fotoğraf geldi bana. Bu yaz çekilmiş Sakarya. Sakarya'da. Aa, yazın ben oradaydım. Ben oradayken çekildi herhalde. Bilal Bey ile birlikte çay ikram etmişti Bilal Bey bize diyor. Evet doğru. Gelen misafirlerimizi orada göndermiyoruz. Sohbet ederken çay da ikram ediyoruz onlara. Şerif Ali Demir bizlerle. Ailesine ve kendisine efendim şarkı istemiş. Tabii ki gönderirim. Bu arada ben hatırlatmak isterim. Radyo 7 canlı yayın aracımız Şanlıurfa'da Teknofest alanında, haberiniz olsun demeyin.

0: Hem havlu dikiyor hem bizleri dinliyor.
1: Sen belan.
0: Denizli'de Sultan Hanım bizlerle birlikte. Balıkesir Bandırma'da Melda var. Sevdikleri için şarkı isteyen Malatya'da Ahmet Artun var. Radyo Eda ailesine selam demiş, eksik olmasın. Ankara Etimeskut selamlarını ileten Oğuz Güler var. O da bizlerle birlikte, sağ olsun.

0: isteklerimiz okunmuyor mu? Yok, okunuyor. Eda Hanım lütfen okuyun yazmışsınız. Hemen bakalım şöyle. Denizli'de Erkan Bey var. Almanya'daki sevdiği var. Duygu Hanım. Duygu Hanım bizi duyuyor musunuz? Bu güzel şarkıyı ona armağan edelim elbette. Kendim için şarkı istiyorum demiş. Hep iş arkadaşlarıma armağan ediyordum diyen, ismini yazmayan. Ne güzel. İsminizi yazın lütfen mesajlarınızda. Leyla Hanım var. Kocaman sevgiler der Leyla Aksu. Güzel bir şarkı istiyor.
1: Bu gece
0: İsmail Aksu, Leyla Aksu gönderelim size.

Ben seni çok büyük sevdim. Kimseden de saklamadım.

A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında yarın deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Filistin Günü etkinlikleri kapsamında Filistin Milli Takımı ile Konyaspor'un Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda gerçekleştirdiği ve 2-2 berabere sonuçlanan tarihi dostluk maçı dünya basınında ve sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı. Temsilcimiz Beşiktaş 13 sene sonra döndüğü Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı. Siyah beyazlar baştan sona önde götürdüğü maçta İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i deplasmanda 109-93 yendi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 11.959 puanda. Amerikan doları 49.02, euro 55.49. Gram altın 6.560 lira. Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar civarında.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Niğde Pozantı Otoyolu'nun 3-8. kilometreleri, Adapazarı Karasu yolunun 6-8. kilometreleri, Malatya Elazığ yolunun 68-69. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertise,
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Reklam.
5: Ben Münce uzay biyoloğu olacağım.
6: Ben dijital arkeolog.
7: Ben iklim mühendisi olacağım.
8: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş

kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Vakıf Bank'la devam ediyor.
6: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
5: Şimdi sıradaki şarkı

Sıradaki şarkıyı istiyorum Eda abla. Olur. Afyonlu Karagözlü Cemile'ye. Onu çok seviyor bu arada. Emre göndermiş. Amasya'da Elif Hanım var. Sıradaki şarkıyı istiyor. Bütün dertlerim için demiş. Yok olur yok olur. Vallahi bizimle beraber yaşamıyorlar. İstanbul'da Özlem Hanım var. Oh, turşular yapılıyor galiba. Kolaylıklar diliyorum size de. Kayseri'de Emine Hanım'a da gönderelim. O da eşini çok seviyormuş.

olmaz tabii. Bu kadar haksızlık olmaz. Ankara'da temizlik yapılıyor. Döndü hanım. Bir taraftan da bizleri dinliyor. Kolay gelsin. Isparta'da Bahriye Hanım var. Isparta gelen dost. Elma toplarken dinliyor. Hava soğuk ama içimizi ısıtıyorsunuz demiş. Kolaylıklar diliyorum size. Sunay Çakıcı her zaman olduğu gibi Eskişehir'de aracında bizlerle birlikte. O zaman sıradaki şarkı size gelsin.

Konya, Çumra'da Seydişehir'e patates sevkiyatı yapıyorlarmış. Tırcı arkadaşlarımıza şarkı istiyoruz demiş. Tabii ki gönderirim. Yollarda olan bütün şoför arkadaşlarımıza, uzun yol şoförlerine, herkese, taksi şoförlerine buradan selam olsun. Konya, Ova Kavuğundan Kudret Kaya. Çiftçiler için şarkı istiyorum demiş. Gönderirim tabii. Defne için şarkı isteyen Adana'da Ayşe Hanım. Ayşe Hanım, puslu bir hava var galiba Adana'da. Fotoğraf göndermiş bana. Hasan Durak bizlerle. Eşi Kevser Hanım için şarkı istiyor. Kocaeli Kartepe Acısu. Hemen gelsin.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 burası. Birlikteliğimiz devam ederken güzel bir fotoğraf daha geldi. Ne yapıyorsunuz? Hemen şöyle bakıyorum, boncuklar mı var? Doğru mu gördüm? Ha, takı yapıyorsunuz. Emek veren herkese sıradaki şarkı istiyorum demiş. Gönderelim. Isparta'da Nermin Hanım var. Minyatür yaparken dinliyor bizleri. Kolaylıklar diliyorum. Çok güzel görünüyor. Emeğinize sağlık. Eda Hanım, şu anda yayını dinliyorum eşimle birlikte. Eşim burada. Şarkı istiyorum. Peki, eşinize şarkı gönderelim. Sümeyye'den Biricik eşi Adem'e gidecekmiş.

0: Seda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la devam edecek. Vakıfbank sunar.
2: Leasing. Firmaların faaliyetleri için ihtiyaç duydukları duran varlıkların finansal kiralama, leasing şirketi tarafından satın alınması, kullanım hakkının kiralar karşılığında ve bir sözleşmeyle firmaya devredilmesi ve sözleşme bitiminde mülkiyetinin leasing şirketinden firmaya geçmesini sağlayan bir kiralama, finansman yöntemidir.
1: Vakıfbank sundu.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: Reklam.

0: şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol, her güzele bir Mindus.
2: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Benzini değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: olmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Vakıf Bank'la devam ediyor. Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

aşık olan onu anlıyor. Başkası yok. Abla adımı anons eder misin? Ederim. Antalya, Aksu'da Urfalı Emine. Kendisi için şarkı istiyor. Sıradaki şarkıyı ustasına istiyor. Denizli Serin Hisar'da Dündar Yurtseven. Çorum'da Asuman Hanım var. Çalışırken bizleri dinliyor. Ayakkabı fabrikasında kolaylıklar diliyorum. Sıradaki şarkı Kimya Ablana. Doğru okudum değil mi? Eskişehir'den Konya'ya seyir halinde. Sağlıklı seyirler diliyorum Salih Bey. Mersin'de Fatih Bey arkadaşı Emine için şarkı istemiş. Ankara'da Zekeriya Bey var sıradaki şarkıyı. Vefa bilmeyenlere yayınlamıyorum Zekeriya Beyciğim ama size armağan edebilirim.

0: Vakıfbank sundu.
1: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.

0: Radyo 7 Haber.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmalarında 5. dalga operasyonla şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını açıkladı. Suçtan elde edilen mal varlıklarının TMSF bünyesinde kurulacak fona aktarılacağını duyurdu. Gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve kuruluşun CEO'su Emir Münir Sarp Yener tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan isimler arasında şarkıcı Nil Özal de bulunuyor. Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye sürecindeki fonlarda parası olan yatırımcıların nihai süreci beklemeden nakde ulaşmalarının önünü açtı. Tasfiye edilen fonlarda 1 milyon liraya kadar ara ödeme kararı alındı. Türkiye Futbol Federasyonu son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. 4 büyük kulübün yöneticilerinin de yer aldığı listede Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da bulunuyor. Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili davanın görülmesine başlandı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ilk kez hakim karşısına çıktı. Güllü'nün oğlu Tuğberk Yaz Gülter de Yalova Adliyesi'ndeki ilk duruşmayı izledi. Benzinde uygulanan Eşel Mobil sistemi resmi gazetede yayınlanan kararla motorindeki gibi kademeli sisteme alındı. Ekim ayında benzinde pompa fiyatına 4,27 lira fiyat artışı uygulanacak.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %51 seviyesinde. Davutpaşa, Bayrampaşa otogar yönünde sağ şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. D100 Haramidere, Ambarlı yönünde araç arızası söz konusu. Araç kaldırıldı ancak bölge yoğun. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne baktığımızda yoğun akıcı olduğunu görüyoruz. Trafiğin Avrupa'ya geçişlerde ise çok yoğun bir trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette açık durumda. Haliç Köprüsü ise her iki yönde oldukça yoğun.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Sermaye Piyasası Kurulu fonlardan elde edilen fahiş kazancın iadesi için isteğe bağlı iade hesapları açtı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan'a 14 Hürkuş 2 ve çeşitli sistemlerin tedariki için sözleşmelerin imzalandığını duyurdu. Türkiye'nin ham çelik üretimi Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %0,4 azalışla 3,4 milyon ton oldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Oto Pratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Amasya ve Tokat dışında Karadeniz'le Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 17, İstanbul 21, İzmir 25, Antalya 28, Sinop 19, Nevşehir 16, Iğdır 22, Siirt 21 derece. En güvenilir

0: Reklam.
1: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Dokohom'un katkılarıyla gölgesizlerle başlıyor. Var var hepsi
2: dokuda var. Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

0: hoş geldiniz. Üzülürüm, üzülmeyin. Geldim.
1: Üzülürüm.
0: Dayanamam.
1: Dayanamam.
0: Evet, radyonuzun sesini bence açmalısınız. Haber vereceğiniz dostlarınız varsa haber vermelisiniz. Doğru yerde Radyo 7'de Türkiye'nin alışkanlığındasınız. Ve gölgedesiniz.

Hemen üstüne de bir ötesi yok dinletelim. Ama öncesinde başlangıç duamızı yapalım. Kurban olduğum Mevlam, şu yüreğime ferahlık versin hepimizin. İşimi kolaylaştırsın. Dilimdeki düğümü çözsün. Sözlerim anlaşılsın ve tesir etsin.

Sıradaki şarkı dermansız, ola ki kendini dermansız hisseden varsa. Hani yani şöyle iki kelimeyi bile bir araya getirip de konuşacak halim yok. O zaman sen iki elini bir araya getir ve dua et. Ve de ki, ariflik hatiplikte değil teslimiyette. Tefekkürde gizlidir. Çünkü Rabbim en çok el açıp susanları ve yüreğiyle konuşanları sever. Hani ben de diyorum ya, yeni kitabımın adı Yüreğinin Kıymetini Bil. Onun susması bile bereket.

çok dile getirdiğim bir şeydir insan acizdir diye. Ama o aciz insanın da acizi var, biliyor musun? Bu acizin acizi kimdir, ne yapar? Hikmet ehli şöyle tanımlamış, diyor ki o aciz insanın da

Evet, az önce bu kusur yayma ile alakalı bir şey söyledim, onu tamamını erdireyim. Şunu söylemezsem yarım kalır. Bu arada Radyo 7'desiniz, Talha Bora Öge ben. Ve bir dinleyicimiz demiş, abi bugün sarhoş gibi konuşuyorsun. Ağzımın yarısı uyuşuktu ondan. Öyle basit şeylere izin alıp da yayına gelmeyecek adam değiliz. Bir süredir dişlerimin tedavisi vardı. Bugün elhamdülillah bitti ama ben de bittim. Yani inceden hala uyuşuk olduğu için konuşurken tuhaf geliyor olabilir. Hakkınızı helal edin ama anlıyorsunuzdur ya. Herhalde derdimi anlatabiliyorumdur. Peki. Şimdi sevgili dostlar, gıybet, dedikodu, iftira, bunlar aynı türden yangınlar. Buna ne deniyor? Söz yangını. Niye söz yangını? Sevgili dostum, biri diğerine söyler, diğeri diğerine, o kadar hızlı yayılır ki. Ve böyle herhangi başka bir yangını söndürmeye benzemez. Neden? Diğerinde geride kül kalır. Fakat bunda kul kalmaz. Çünkü diyelim ki bir insanın bir hatasını diline doladın, kusurunu yaydın. O da sonradan tövbe etti. Artık o hata, kusur, günah, her neyse, hayatında kalmadı. Sen kusurunu yaydığın gibi o adamın iyileştiğini, güzelleştiğini yayacak mısın? O önceki yangını söndürüp de onarabilecek misin? Hı? Günahından haberdar edersin de tövbesinden zor kardeşim. Ama burada asıl zoruma gidiyor.

neden ne biliyor musun? İnsanın kendisi için istediğini başkası için yapmaması. Kendisi için istemez ki bir kusuru dile dolansın. Ulan vicdansız, sen niye başkasınınkini doluyorsun?

Sevgili dostlar, her programa başladığımda yaptığım gibi sosyal medya hesaplarımdan, Instagram'dan, Facebook'tan yayında olduğumu duyurdum. Mesajlar geliyor. Evet. Metin Keskin abim Diyarbakır'da. Arabada seni dinliyoruz yeğenim Ercan'la demiş. Selam edelim hem onlara hem de bulundukları Diyarbakır'a ve yurt içinde yurt dışında dinleyen herkese. Şöyle diğer hesaptan da hemen bakalım kimler neler yazmış. Süheyla Aydın, çok teşekkürler. Ve Nuray Hanım, eyvallah. Kitabı soranlar var, az kaldı. Birkaç gün sonra tüm Türkiye'de, tüm kitapçılarda ayrılma.

0: Talha Bora Öge,
1: namı diğer gölge yayında.
2: Hep gölgen seni takip etti. Artık tüm Türkiye gölgeyi takip ediyor.
1: Gölgeyi takip ediyor.
3: Doku Home'un katkılarıyla gölge sizlerle devam edecek.
4: Bay bay, hepsi dokuda var. Yedi.
5: Vakıfbank sunar. EFT. Türk Lirası üzerinden bankalar arası yapılan para transferlerinin elektronik ortamda gerçek zamanlı mutabakatını sağlayan ödeme sistemidir.
6: Vakıfbank sundu.
7: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
8: Reklam.
9: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu.

0: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

Sevgili dostlar, gündüz 14 gece 24 günde iki programla huzurlarınızdayım. Neydi o muhteşem izah? Yaşın ne olursa olsun bilmek iyidir. Akıl ve şehvet. Şimdi kurban olduğum Mevlam tüm kainatı yarattı. Her birini farklı farklı. Mesela melekleri yarattı, onlara akıl verdi. Hayvanları yarattı, onlara şehvet verdi. İnsanları yarattı, bize hem akıl verdi hem şehvet. Bu nedenle hikmet ehli diyor ki, kimin aklı şehvetinden üstün olursa, hani bazen derler ya melekten iyi diye, ha melekten yüce olursun. Kimin şehveti aklına galip gelirse, o da hayvandan aşağı gider.

Ben yürekten bir dua edeceğim. Ciğerden. Sen de amin de. Belki bizim ciğerimiz, belki senin aminin, ikisinden biri duanın kabulüne vesile olur, kim bilir. Devrildi içimde koskoca çınar, zemheriye karıştım, ah görmedim bahar. Ey yoktan var eden, ey şanı cebbar, halimi hal bilmezlere bırakma ne olur.

siz şarkıları dinlerken ben mesajlara bakıyorum. Şimdi mesajlarda iltifatlar var. Ben o iltifatları okumuyorum. Ama şu duayı edeyim, Rabbim gördüğünüz gibi güzel etsin. Sizin hüsnü zannınız hürmetine Mevlam iyilerden etsin. Ayağımızı da iyilik üzere sabit etsin. Bu şehrin... Selim isminde bir kardeşimiz. Abi işte diyor, çok şey anlatıyorsun. Sen nasıl öğrendin bunları? Evet, okudum, çok okudum, gözlemliyorum ama böyle şairane bir cevap verelim sana. Sevgili dostum, ben hayatı, inan bana, sırtımı sıvazlayanlardan değil de menfaati bitince bana sırtını dönenlerden öğrendim.

Ya şey diyor ya, bu eski şarkıların neredeyse yarısında var. Sevmek Tanrımızın yoludur. Bak dikkat et, Tanrı kelimesi o kadar çok kullanılmış ki bir dönem. Dönemin ne halde olduğunu anlamak için çok büyük işaret, biliyor musun? Bugünü de bu hale getirmek istiyorlar. Ama ben ve benim gibiler buna izin vermeyeceğiz. Abi çok ilginç. İstiyorlar ki yeni nesil, gençlik, bu toprağın gençleri Allah diyemesin. Allah derken tereddüt etsin. Kendini ezik hissetsin. Zamanında oynamışlar oyunu. Tanrı, Tanrı, Tanrı. Ne lan Tanrı? Tanrı ne ya? Allah varken, Rabbim varken, Mevla varken Tanrı ne ya? Bu kavramları abicim, ah ah, ne oyunlar oynamışlar biliyor musun? Lan neler söylemek istiyorum da işte bir yere kadar sana diyorum ki lan dur. Allah Allah.

Hatta bak aynı dönemin şarkıları bunda da vardı galiba. Bakalım beraber. Mesela görüyorsun Rabbim beni dese. Dur bakayım ne diyordun?

0: Yaşasın. Ama bu ilişki iki şarkıya bayılırım. Sevmekle bu dertli dertli.
1: Geçen dertli.
0: Müziği, aranjesi.
1: Yaşamadım. Nereden
0: ben... Yani İbo'nun söylediği de Bergen diğer sanatçıların da şarkı güzel baba. Kim söylerse söylesin.
1: Geçen dertli.
0: Ama tabii İbo söylediğin de başkadır. Sevgili dostlar, Allah nasip ederse Yüreğinin Kıymetini Bil yeni kitabımız ulaşacak size ve ilk imzası Avrupa'da, Almanya'da 17 Ekim'de Stuttgart'a geliyorum inşallah. Yurt içinde de Konya'ya geliyorum. Konya Kitap Günleri'nde orkestramla sahne alacağız, konser vereceğiz. Konserden sonra da yeni kitabımızın yurt içindeki ilk imza gününü Konya Kitap Günleri'nde, ne zaman? 25 Ekim Pazar günü. Konserin saati 19. Vakti geldiğinde afişlerle, jingle'larla duyuracağız. Duymadık demeyin, demedi demeyin.
2: Türkiye radyolarının gündüz kuşağında şiir okunan tek programı.
3: Gölge sizlerle.
4: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
5: Ekspertizse Dinobile.
6: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Niğde Pozanto Otoyolu'nun 3-8. kilometreleri, Adapazarı Karasu yolunun 6-8. kilometreleri, Malatya Elazığ yolunun 68-69. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
5: Ekspertizse Dinobile.
4: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
7: Dokuhome'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
8: Bal bal hepsi dokuda bal.
9: Reklam.

0: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Yalan dünya dedikleri gece ağır, gündüz sağır. Kimine güllük gülistanlık, kimine kahır.

0: kaldım.
1: Çok önemli bir şey unuttum. Vallahi unuttum. Ama çok önemli. Belki de nasip, işte belki değil, nasip. Şimdi duyurmamız gerekiyor. Belki şimdi daha çok kişi duyacak. Belki şu an duyanlar daha çok dikkate alacaklar. Çünkü benim planım daha önce duyurmaktı. Rabbim böyle planlamış. Şimdi sevgili Radyo 7 severler, Radyo 7 müdavimleri, radyo dinleme araştırmasına katılmanız için size ulaşabilirler. Ulaştıklarında çekinmeyin. Radyo 7 bize söylemişti diye hatırlayın. Katılın. Tercihiniz ölçümlere yansısın. Bu çok kıymetli. Sevgili dostlar. Evet, sizin güzelliğiniz ölçümlerdeki güzellik olsun. Demedi demeyin.
2: Bir gün bir çılgınlık edip seni sevdiğimi söylesem, alay edip güler misin yoksa

Herkesin kendine göre hastalıkları var. Yine başa bela. İyileşme meselesi enteresan, çok önemli bir kurala bağlıdır. Hangi hastalık olursa olsun kardeşim, senin için veya sen birini iyileştirmek istiyorsundur, o iyileştirmek istediğin insan için de aynı şey geçerli. Önce hasta eden şey neyse onu tespit etmek, ondan kurtarmak lazımdır. Yani iyileşmeye gönüllü değilse, kendisini hasta eden şeyden vazgeçmeye istekli değilse, o kişiyi iyileştirmek çok ama çok zordur.

bazıları büyük acılar çekerler, çektirene karşı da intikam beslerler. Konu intikam olduğunda aslında ulvi meseleler için anlaşılabilir bir tarafı vardır. Yoksa kişisel intikamda hep söylüyorum, Allah'a havale edersin, o tertemiz görür. Şimdi Şehzade Mehmet Abid Efendi'nin, Sultan II. Abdülhamit'in en küçük oğlu. Sevgili dostlar, biraz çocukluğu ama Rumeli'nin kaybı sonrası sade bir Türkçe ile kara tahtaya yazdığı İntikam diye bir şiir var. O geçti elime. Şöyle diyor ki, unutma, gördüğün hakareti bil, kinini kalbinde sakla, uyutma. Ağlama, gözünün yaşını sil, bekleme zamanını fakat unutma. Bekle zamanını, unutma. Benim kafada beklememekten yana herhalde. Unutma Bulgar'ı, Sırp'ı, Yunan'ı, kinini kalbine ateşle yazdır. Unutma sel gibi çağlayan kanı, ölürsen bunları taşına yazdır. Vay, çok sağlam şiir ha.

Muhatabının davranışları sana senin kafandaki soruların cevabını verir. Fakat buna rağmen sen onun ağzından açıklamalar beklersin. Ya o kadar beyhudedir ki. Çünkü o davranışların verdiği cevap her zaman daha nettir. Ağzında duyacağın sözlerden okumasını bil.

0: Sevgili dostlar, Radyo 7'deki canlar, gündüz 14 gece 24 günde iki programla huzurlarınızdayım. Bazen bazı şarkılara özellikle dinlemekle yetinmeyip bizi dinleten, bizi tavsiye eden, bizi sahiplenenlere armağan ediyorum. Hadi sıradaki şarkı tam da öyle olsun.
1: Gölge sizlerle.

Sevgili dostlar, Radyo 7'de doğru zamanda doğru yerdesiniz. Bu hayat böyle dizilere, sinema filmlerine, romanlara benzemez. Benzediği yönler var. Ama özellikle mevzu finalse benzemez. Neden? Çünkü zamanın alıp götürdüğü hiçbir şey geri gelmez ki. Bu hayat bizim yaşadığımız, işte sabah gözümüzü açtık Rabbimiz izin verdiyse, işte o yaşamaya devam ettiğimiz hayat provası olmayan bir sahne. Ve aslına bakarsan her saniyesi final. Böyle algılamak zorundasın. Çünkü bir nefes sonrasının garantisi yok. Her an finaldesin, düşünsene. Ve bunu düşünmek aslında zannettiğin gibi insana kendini kötü hissettirecek bir şey değil. Bilakis hala fırsat var. Bunu düşünebiliyorsan hala fırsatın var demektir.

Sıradaki şarkı Yalnızım diyecek o zaman şu şiiri hatırlayalım. Ne diyordu? Issızım, sessizim kalabalıklarda. Kollar arasında yalnızım. Yaşadığım hayat bile

gelmiş. Kimsesizlik sanki bana özelmiş. Varlığım baharda solan bir gazelmiş. Dallar arasında yapayalnız.

Ama ben Harry'i yalnız bırakmayın. Şanlıurfalılar Teknofest biliyorsunuz. Geliyor. Ve sevgili dostumuz Radyo 7'nin emektarı Venhar Sağıroğlu 4 Ekim Pazar günü. Bu pazar saat 15'te Şanlıurfa Teknofest canlı yayın ve dinleyici buluşmasıyla sizlerle olacak. Radyo 7 canlı yayın aracında benden de selam götürün dostuma. Radyo 7 emektarlarına.

0: Docohome'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Var var hepsi Docu'da
1: var. Reklam. Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.
2: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
1: Güzel bir yatsan.
2: Umran Oto Expert. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Biz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte 7 işçiden 3'ü sağ kurtarılırken kalan işçiler için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclisin 28. dönem 5. yasama yılı açılışında tüm siyasi partilerin Türkiye merkezli siyaset yürütmesi ve önceliğinin Türkiye olması gerektiğini vurguladı. Bakan Şimşek, sorunlu fonlarla ilgili yürütülen soruşturmalarda yatırımcılara en kısa sürede ve en yüksek ödemenin yapılması için gerekli adımların atıldığını açıkladı. Güllü'nün ölümüyle ilgili davada yargılanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, arkasının dönük olduğunu ve annesinin nasıl düştüğünü görmediğini belirterek suçlamaları reddetti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın Marmara bölgesini etkisi altına alacağını belirterek İstanbul dahil bölgedeki şehirleri yarın sabah için uyardı.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı, Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde akıcı, Hayvansaray yönünde yoğun görünüyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 49,03, avro 55,48, gram altın 6600, çeyrek altın 10.839 lira. Brent petrol 99 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 12.355 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında yarın deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Filistin Günü etkinlikleri kapsamında Filistin Milli Takımı ile Konyaspor'un Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleştirdiği ve 2-2 berabere sonuçlanan tarihi dostluk maçı dünya basınında ve sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı. Temsilcimiz Beşiktaş 13 sene sonra döndüğü Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı. Siyah beyazlar baştan sona önde götürdüğü maçta İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i deplasmanda 109-93 yendi.

0: Reklam.
1: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini

0: herkes.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

Bazı tabirler kitap gibi. Böyle kısacık bir paragraf ama bir kitaba bedel. Öyle demiş. Hani ne güzel, ne naif bir tabiri. Diyor ki bir delikanlı yarine, sofraya küsmüş çocuk gibiydim. Bir iki ısrar etsen dönecektim ama sen çoktan razıymışsın, aç bırakmaya.

öyle diyor işi bilenler. Bir daha diyor içine sinmeyen, değersiz hissettirildiğin yerde durma. Ne kadar kötülük görürsen gör, içinden tertemiz çık Allah'ın izniyle. İyiliği, sevgiyi ve inceliği muhafaza et. Ve bir daha yüzüne kapanan hiçbir kapının arasına elini koyma. Mesele sadece canının yanması değil. Asıl zarar.

0: Kırgınız ya Rab. Bazı kullara karşı söyleyecek lafımız yok. Yorgunuz ya Rab. Anlatmaya gücümüz yok. Ve mahcubuz ya Rab. En çok da sana karşı. Günahlarımızdan kafamızı kaldırmaya yüzümüz yok. Kaybolmuşuz şu dünyanın orta yerinde. Ve yine senin kapından başka gidecek yerimiz yok. Sev bizi. Sevindir bizi.
1: Gölge.

Hepimiz biraz yaralıyız ama dert her insanla konuşulmaz. Bazı sözler dudaktan öylesine çıkıyor da içeride doğru karşılıklarını bulmaz. Yani sen güçlüsün demekle güçlü, iyiyim demekle de iyi olunmaz.

Instagram hesabımı açtım. Şöyle bir bakalım, yoldan mesaj atanlar kimler ve nerelerden? Bu arada bana şu fonum da eşlik etsin. Evet sevgili dostlar. Bu arada hani yol mesajı ararken şöyle mesaj var. Diyor ki Meryem Bilici hanımefendi, seni dinlerken çoğu zaman sanki iç sesimi dinliyorum demiş. Göksel isimli bir dinleyicimiz, Ankara'dan selamlar. Elma Dağ'a doğru yol almaktayım. Keyifle dinliyoruz diyor. Eyvallah. Aksaray'da E90 karayolunda küçük trafiğimizde muhabbetinize talibiz demiş Aydın isimli bir dinleyicimiz. Turgut İstanbul 4. Levent Sanayi Mahallesi'nde mahşeri bir kalabalık var demiş. Şöyle yine yoldan bakalım. Ankara Mamak'tan taksiden Kadir Azman. Bu arada tabii taksi demişken şoför esnafına da selam edelim. Hem dinliyor hem de dinletiyorlar. Bir dinleyicimiz, dün diyor ailem trafik kazası geçirdi. Uçurumdan uçtular. Çok şükür kimsenin burnu bile kanamadı. Elhamdülillah. Pert olmuş arabadan sağ salim çıktılar demiş. Bunu söyleyen kim? S. Sadece S yazmış. Adını yazmayı unutmuş kardeşimiz. Büyük geçmiş olsun. Şu an yoldan dinleyenler de gitmek istedikleri yere, sevdiklerine sağ salim, hiçbir kaza bela olmadan ulaşsınlar.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. Her güzele bir Mindus.
4: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

sahte değilse, dürüstse, insan aşkında aşık olduğu her neyse, hepsin belki istediği kıvama ulaşamayabilir, dediğim gibi tamama eremeyebilir, ama bitmez. Bitiyorsa aşk değildir. Ha? Böyle geçti içimden benim. Bilmiyorum, katılır mısın? Radyoların en güzelinde, Radyo 7'de sevgili kardeşim, gölgen seninle.

Hani az önce dedim ya, aşksa bitmez ki diye. Acaba bu biten aşklar cefayı görünce kaçanlar mı? O zaman benim dediğim yine doğru. Yani zoru görünce bitiyorsa geçmiş olsun. Tabii tabii, sevgilinin, sevdiğinin lütuflarını gördüğün zaman sevmek kolaydır. Peki ya kahrını görünce sevmeye devam edebiliyor musun? Ben bazen görüyorum haberlerde. Eşi evlendikten sonra hasta olmuş. Yani hanımefendi ya da beyefendi. Var öyle hikayeler. İşte bak, hala yanında, ona gözü gibi bakıyor. Aşk o be. Yani durum değişmemiş sevgili kardeşim. Ya. Bir şey olduğu için değil, her şeye rağmen yanında. Mesele bu. Bize böylesi lazım. Gerisi hikaye.

Ya 14 haberlerinin ardından merhaba değişim sanki 5 dakika önceydi. Hiç anlamadım bile. Birazdan son 10 dakika, yani kardeşinin dua ve veda zamanı. Başlayan her şey mutlak biter. Peki. Önce bir seni seviyorum, seni çok seviyorum diyelim. Sonrasına bakarız.

Şöyle bir ne kadar vaktim kaldığına baktım. Kısa bir dua için vaktimiz var ama evvela diyelim ki sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa yine Radyo 7'de yine gölge saatinde buluşacağız. Programımın tekrarları radyo7.com programcılar bölümünde. Ve duada şimdi dilimde. Ya Rabbi, öfkeyle gözü kararıp da iki cihanını da harcayanlardan olmayalım. Koru bizi öfkenin şerrinden, kızgınlığın ateşinden. Koru bizi, ailemiz, çevremiz. Amin. Değerli dostlar, tekrar Radyo 7'de size sesleneceğim an gelinceye kadar hatırlayın, olur mu? Unutmayalım hep beraber. Dün gitti, yarın daha gelmedi. Elimizde bir bugün var. Kıymetini bilip anı yaşamalı. Cümlemize huzurlu anlar. Gölgenizden şimdilik eyvallah.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 49,04, avro 55,47, gram altın 6577, çeyrek altın 10.804 lira. Brent petrol 100 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 12.348 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Vakıfbank sunar. Repo, menkul bir kıymetin önceden belirlenen şartlar dahilinde geri alma taahhüdüyle satılmasıdır. Bir nevi borç verme durumu söz konusudur.
3: Vakıfbank sundu.
4: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
5: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var. Kaybetmek yok.
6: Reklam.

macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: De şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol. Ekspertise Dino Bile.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
4: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
5: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

0: Ederim.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
2: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar. Hangi

sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk. Yine en bir güzel saatler, en özel saatler bizim saatlerimiz. İşte beraber olduğumuz saatler başladı. Hoş geldiniz ve aşk ola.

gelir yanına. Yanınıza gelenlerde, yanına gittiğinizde kişilerde inşallah hep yüzü gülen adlar yaşar. Kimse birbirine böyle bir kırgınlık, gerginlik yaşamadan hayatın içinden gelip geçer efendim. Ve aşkın sesi bendeniz Venhar Sarıoğlu. Aşkın yayın hali Ebru'limiz işte başladı. Yine muhteşem şarkılar hazır sizin için. Öyle güzel bir liste hazırladım ki keyifle dinleyeceğiz efendim. İşte onlardan bir tanesi. Yalnızım dostlarım.

hep söylüyorum ya. Yalnızlık tercihse keyifli. Ama zorunlu ve mecburense işte o zaman zor zor. Bu şarkı ifade eder, en güzellerinden biridir ama bu şarkılar bile kesmez. Öylesi yani. Mecbur kalındığında yani tabii ki. Efendim Radyo 7'mizde, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde devam ediyoruz. Nerede susması gerektiğini bilen kişi. Tebrik etmek lazım o kişiyi. Çünkü en iyi cevabı veren kişidir. En iyi cevabı.

Öyle, kalbine kapatmamak lazım. Çünkü yaşarken var olduğunuzu hisseden, yaşadığınızı hisseden, yaşayan canlı olduğunuzu hissettiren nedir? Kalptir efendim. Kalptir, gönüldür ve Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de kalbe iyi gelen şarkılar, gönle iyi gelen şarkılar ve tabii ki sohbetin en güzeli sizler için Radyo 7'den akmaya devam ediyor. Şimdi tek fark var, o da aşkın yayın hali Ebru'lu farkıyla.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
4: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertise.
7: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Her güzele bir Mindus.
10: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
11: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
12: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
13: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
14: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
11: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
15: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Gün içerisinde hep çok düşünülen bir konu vardır. Bugün ne giysem? İşte orada şöyle bir şey söyleyeceğim. Çok şık, çok güzel, çok güzel. Bugün ne giysem diye düşünüyorsanız sevgiyi deneyin. Göreceksiniz çok yakışacak. Yani herkese yakışacak bir şey çünkü.

Diyor, sen çal diyorsun, sen gel diyorsun. Ama gelmek zor iş. Evet, bazı şeyleri göze almak kolay iş değil. Cancağızım, ağacın kalitesi meşhurdur. Özünde. İnsanın kalitesi sözünden belli olur. Çünkü yürekte ne kaynıyorsa ağızdan da o çıkıyor. Evet, aşk olan.

Nurettin Necip'in o güzel yorumunu dinledik ve şimdi Yaren Doğan Ömer Ağa'ya hemen beraberce dinleyeceğiz. Radyo 7'mizde Türkiye'nin alışkanlığında bir insanı layık olmadığı yere koymak zulümdür, zulüm.

Evet, yaralar yara açar, bazı sözler, bazı bakışlar, bazı anlatımlar, bazı susuşlar. Evet, bunlar yara açabilir, yaralayabilir. O yüzden şöyle dikkatli olmak lazım ya. Her zaman için hayat içerisinde akıp giderken bazı şeylerin farkına varmıyoruz. Çok hızlı aktığı için dikkatli olmak lazım. Bilemiyorsunuz çünkü. Hani en azından hassasiyet gösterirsek daha az yaşanabilir. Yoksa mümkün değil. Sıfıra sıfır olmayacaktır muhakkak da. İstemeden de olabiliyor çünkü bazı şeyler.

güzel bir şarkısın sen. Hemen böyle keyifli şarkıları şöyle dinlemeye devam ediyoruz. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde sevgili Can Bağları. İnsanların kirletemediği tek şey vardır. O da iyilerin kalbindeki vicdandır. Çok şükür oraya da ulaşamıyorlar, oraya dokunamıyorlar. Aşk olan.

kaya karanfil katardığın, kattın. Zarif gülüşünü, inceden telaşını, çaktırmadan gözyaşını katardığın, kattın. Sen benim o canımsın, bu gidiş hangi gidiş, bir daha döner misin? Hayatın tuzağına düştük, sevginin uzağına. Al ger beni bin yıllık çarmıhına, yorgun bedenimi taşla, toprağına götür beni, hüznünle birlikte göm beni, bağışla. Şimdi bir aşka ağlıyorum, Azrail'den koparıp getirdiğim acılı bir aşka. Gideli ilk defa çay demliyorum, İçine karanfil katıyorum, içemiyorum, usulca ağlıyorum. Al götür beni. Gittin ya, gittin işte. Hiç aklımdan geçmeyen şeyler geliyor aklıma. Çalı çırpı kurduğumuz sırça saray yıkıldı işte. Gittin ya, gittin işte. Bir ormancı türküsü kaldı belleğimde. Bir de acıyı.

denizine küsmüş bir martı gibiyim. Dalgalar üstüme üstüme geliyor. Ah pınar gözlüm, suç ortağım, bu yarayı taşıyamam. Sen gidersen yaşayamam. Bu senin yaptığın korsan bir eylem. Her şeyi dağınık bırakıp aniden çekip gitmek. Bu sabah cebimdeki bütün paraları mendil satan çocuklara dağıttım. Ah pınar gözlüm, her şey ters duruyor bu evde. Yerdeki kilim, odadaki halı, pencereler kapalı. Hiçbir şeye dokunamıyorum. Dön, dön sevgilim. Sensiz yapamıyorum.

0: Radyo 7 Haber.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı 53 vatandaşımızın şehit olduğu 2013 yılındaki Reyhanlı terör saldırısının kritik faillerinden Suriyeli terörist Ömer El-Hatibi yakaladı. Deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken sınır ötesinde düzenlenen operasyonla yakayı ele veren Hatip Türkiye'ye getirildi. Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili davada ilk duruşma görüldü. 52 yaşındaki sanatçı bir yıl önce Yalova'daki evin penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti. Cinayetle suçlanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Gülter hakkında tasarlayarak öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye sürecindeki fonlarda parası olan yatırımcıların nihai süreci beklemeden nakde ulaşmalarının önünü açtı. Tasfiye edilen fonlarda 1 milyon liraya kadar ara ödeme kararı alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısının yarın sabah yapılacağını açıkladı. Yılmaz, ekonomide ve sermaye piyasalarında sistemik bir risk bulunmadığını da altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Beştepe'de bir araya geldi. Tugay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'yla da bir görüşme gerçekleştirdi.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Konya-Ankara yolunun 36-41. Kilometreleri, Polatlı-Ankara yolunun 44-45. Kilometreleri, Alaca-Zile yolunun 8-14. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiyesi süren fonlarda mutabakatı sağlanan katılma payı sahiplerine nihai tutardan düşülmek üzere yatırımcı başına her fon için 1 milyon liraya aşmayacak şekilde ivedilikle ara ödeme yapılacağını duyurdu. Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 25 Eylül haftası itibarıyla 28,4 trilyon liraya yükseldi. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü, küresel ölçekte tüm dünyayı etkileyen bir enerji fiyatı krizinin yaşandığını ifade etti.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: İbn-i Sina, Batı'da Avicenna olarak bilinir, tıbbın babası olarak kabul edilir. 980-1037 yılları arasında yaşamış olan ünlü bir Türk hekim, filozof ve bilim insanıdır. En tanınmış eseri El Kanun Fi't Tıb, tıbbın kanunu, Orta Çağ Avrupası ve İslam dünyasında yüzyıllarca temel bir tıp kaynağı olarak kullanılmıştır. Orta Çağ'da bilimsel düşüncenin gelişmesine öncülük etmiştir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.

0: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
1: Her güzele bir Mendus.
2: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
1: Güzel bir yatsan.
0: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
2: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
4: Benzerini değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'de Nebruli'ye devam ediyor.

0: bir bakayım.
1: Aşkımı saklayı dinledik Türkiye'nin alışkanlığı radyo yedimizde ve şöyle Yıldız Tübe'den sonra güzel bir ses, bir ses daha, bir yorum daha hemen başlasın. Çünkü bizde biri biter biri başlar ama hepsi de en sevilenlerdir, en özellerdir. Ve size tabii ki hitaben en sevdiklerinizi elimden geldiğince bol bol dinletmeye devam ediyorum. Çünkü burası Radyo 7. Çünkü aşkın yayın hali Ebru'lu. Çünkü bendeniz aşkın sesi Benhar Sağıroğlu. Efendim Edip Akbayram'la devam ediyoruz. Çok da güzel bir eserdir. İstanbul'umuza armağanımız olsun. Bekle bizi İstanbul diyecek Edip Akbayram. İstanbul'a beklemez ama İstanbul hayat gibi aynen akar, yaşar ve devam eder her şey İstanbul'da, değil mi?

Şimdi bir nokta vardır ki o noktadan sonra ne hatır kalır ne sabır, değil mi? O nokta nedir? Artık yeter dediği bir yer vardır. O noktaya getirmemek lazımdır insanları işte. Yani o noktaya getirip artık yeter deyip canından bezdirip hatırı sabrı bir tarafa bıraktırtmayın ya, bence. Tehlikeli.

0: Çok güzel bir şarkı ya. Yok öyle bir dünya, yok.
1: Yok öyle bir dünya.
0: Efendim. Yok şöyle öyle bir dünya. Hemen şunu hatırlatmak istiyorum. Biz 4 Ekim Pazar günü neredeyiz? Geçen pazar Trabzon'daydık. Bu pazar neredeyiz? Radyo'yu dolarak. Tamam. Bilmiyoruz. Peki. Ben de hemen şöyle bir önce tanıtımı dinleteyim. Ardından söyleyeceklerim var tabii ki.
2: Radyo 7 Şanlıurfa'da. Ben Ar Sağaroğlu. Canlı yayın ve dinleyici buluşmasıyla 4 Ekim Pazar günü saat 15'te Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki Teknofest alanında olacak. Samimi sohbetler, güzel hatıralar ve unutulmaz anlar için yerinizi ayırtın. Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı. Yalan.
0: Efendim, evet, Şanlıurfa'dayız ve Şanlıurfa Teknofest'teyiz. İnşallah 4 Ekim Pazar günü saat 15'te bakalım Urfa'da neler olacak. Samsun çok güzeldi, Trabzon çok güzeldi. Bakalım Urfa'da neler olacak. Yine yıllar öncesinde bir Urfa'ya gitmiştim. Onda da yine çok güzeldi. Yine çok güzel şeyler olacak. Bekliyoruz hepinizi efendim.

Götür beni gittiğin yere Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizdeydi ve artık şöyle bir bakıyorum saatlerimize. Ne yapacağız? Yoklamayı almaya başlayalım istiyorum. Bakalım hangi iller burada? Memleket plakalarıyla birlikte sizler isimlerinizi hemen bir yazıp gönderin ve birçok isme ve birçok şehrimize selamlarımızı iletelim. 0507-977-0101 Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden gönderin gelsin efendim.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Çok güzelmiş, halktan kuru yemiş.
4: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: Cem.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
2: lazım. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz. Her güzele bir Mindus.
5: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
7: Hayalleriniz

0: için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Digibox'tan e-ticarette erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla Digibox'ta hemen başlayın. Siz de kazanın. Digibox.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.
1: Digibox'tan e-ticarette erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla Digibox'ta hemen başlayın. Siz de kazanın. Digibox.
5: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
6: Yamanlar Auto Expertise.
7: Bir reklam.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
9: Reklam.
10: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

Hey maşallah yine muhteşemsiniz gördüğüm kadarıyla. Şöyle hemen 20 Denizli'den selamlar Alkan. Burada efendim, Denizli'mize selam olsun. Denizli'den de Alkan Bey'e de selamlarla, sevgilerle armağan edelim bu güzel şarkımızı. Neslihan 44 Malatya'dan seviliyorsunuz demiş. Biz de sizleri çok seviyoruz biliyorsunuz. Rabbim layık kılsın. Sevgiler saygılar iletiyorum ve şöyle bir baktım. 26'dan selam olsun Eskişehir'den Özkan Eroksa. Selamlar efendim, Eskişehir'imiz de burada, ne güzel. 42 Konya'dan Fuat selamlar. Konya'mız da burada.

0: Ben de böyle bir şeye geliyorum, gaza geliyorum hemen. 35 İzmir'den Turbo Ömer yurt içi çalışana, eseri sevip de kavuşamayanlar için acil anons yapar mısınız? Arabadayız ve işe gidiyoruz demiş. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Hayırlı vazifeler şimdiden. Yolunuz açık olsun. Hayırla gidin inşallah. Hayırla vazifenizi tamamlayın. Yurt içi çalışanlarına da selam olsun. Sevgiler, saygılar kardeşimize. Ve yoklamayı almaya devam ediyorum hemen. 42 Fuat. Buradayım demiş. Coşkulu bir şekilde kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Ankara'dan Ahmet ben, taksiciyim demiş. Yollardayım, trafikte, kulağım sizde. Hep iyi yayınlar. Teşekkür ederiz.
1: Bir adım
0: var. Tez zamanda bitsin o trafik inşallah.

0: Şöyle devam edelim güzel mesajlarınızla, yine sevgili Can Bağları bakalım yoklamayı almaya devam edelim. Buradayım, ben de buradayım demiş 16 Bursa'dan Yeşil Yayla'dan Narin. Sevgiler selamlar herkese demiş, güzel kalplere seviliyorsunuz demiş. Teşekkür ediyorum, sizler de seviliyorsunuz. Rabbim layık kılsın inşallah. Şimdi bakalım, Şanlıurfa'dan kucak dolusu sevgiler, hayırlı yayınlar olsun, iyi ki varsınız demiş 63 Mehmet. Urfa'mıza, şimdi dur. O zaman şarkıyı birazdan dinleyelim. Şöyle yapalım. Biz 4 Ekim pazar günü neredeyiz? Mehmet Bey biliyor musunuz? Duydunuz mu siz? Ya da diğer Urfa'dan olan kardeşlerim. Şöyle bir bakayım mesajlara. Urfa'yı görebiliyor muyum? 63. Şule selam olsun. Evet Şule, biliyor musun? Haberdar mısın? Dur dinleyin. O zaman hemen dinleteyim.
1: Radyo 7 Şanlıurfa'da. Benhar Sağaroğlu canlı yayın ve dinleyici buluşmasıyla 4 Ekim pazar günü saat 15'te Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki Teknofest alanında olacak. Samimi sohbetler, güzel hatıralar ve unutulmaz anlar için yerinizi ayırtın. Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı.
0: Evet, Teknofest'te olacağız ve hepinizi bekliyoruz. Sevgili Urfalılara selamımız olsun. Şöyle geldiğimizde yine güzel güzel bol bol fotoğraflar çekelim, gülelim, eğlenelim güzel güzel. Tabii ki bu özel canlı yayın aracımızla birlikte keyifli dakikalara imza atalım beraberce. Şimdi şöyle bakalım, hemen şarkımız gelsin. Evet, Urfa deyince yani bir hatırlatmam gerektiğine inandım. Düzce 81'den Belgin burada ama kalbi Trabzon'da demiş. Trabzon'da atmakta. Pazar günü oradaydık. Belgin. Evet. Trabzon coştu bu arada, var ya yani maşallah. Bakalım Urfa'mız nasıl olacak, Urfa'mıza

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş
1: suyu? Reklam.
2: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
6: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
7: Ben dijital arkeolog.
8: Ben iklim mühendisi olacağım.
9: Çocukların yarın ne seçeceği belli.

0: Radyo 7 Haber.
1: Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında göçük meydana geldi. Faciada bir işçi can verdi, iki işçi sağ kurtarılırken dört kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına başladı. Yeni parti grubu Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapmadan önce genel kurulu terk etti. Erdoğan kürsüde fon mağdurlarına mesaj gönderdi. Kimsenin hakkını yedirmeyiz dedi. Yolsuzluk ve rüşvete bulaşan belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanları gözaltına alındı. Türk futbolunda sular durulmuyor. Federasyon son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Listede çok sayıda Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaraylı yönetici yer alıyor. En dikkat çeken isimse Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan. Hakem dosyası soruşturmasındaysa MHK'yı eski hakemler Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'ın yönettiği iddia edildi. Aydın'ın Efeler ilçesinde sağanak aniden bastırınca cadde ve sokaklar suyla doldu. Erzincan'da yayladaki çadırları su bastı. Erzurum'a yılın ilk karı yağdı. Bursa Mudanya'da ise önceki gün yağan yağmurda su basan evlerde temizlik çalışmaları sürüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 12.249 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 49.03, Euro 55.22. Gram altın 6.575 lira, Brent petrol 101.45 dolar seviyesinde.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: çok pratik.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Bazı bölgeler içinse kuvvetli sağanak yağış uyarısı var. İstanbul 19, İzmir 25, Antalya 27, başkent Ankara 17, Bolu 18, Rize 20, Malatya 19 ve Mardin yarın 22 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
3: Burası Radyo 7.
0: Radyo 7.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik durumu %89 oranında. D100 Çoban Çeşme Şirinevler yönünde sağ şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Haramidere D100 Ambarlı yan yolda yine araç arızası var. Araç kaldırıldı ancak yoğunluk sürüyor. Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette çok yoğun durumda. Haliç Köprüsü'nde yine yoğunluk yaşanıyor. Ok Meydanı'ndan İncirli yönüne Yeşilköy Bakırköy sahil yolu 5 yola, bağlantı yolu Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na, Büyükdere Caddesi Barbaros Bulvarı'na, Tem Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere kadar yoğun durumda.
4: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
3: Burası Radyo 7.

A milli futbol takımı UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile tarihinde 12. kez karşılaşacak. İki ülke milli takımları arasında geride kalan 7'si resmi, 4'ü özel toplam 11 maçta taraflar 3'er galibiyet alırken 5 müsabakada berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın bazı tecrübeli futbolcuları sezon başından bu yana beklediği süreyi bulamıyor. Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan gibi isimler daha fazla oynama beklentilerini teknik ekibe iletti. Fenerbahçe'yi milli maçlar için lige verilen ara sonrasında yoğun bir fikstür bekliyor. Sarı lacivertliler bir sonraki milli maç arasına kadar ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 8 kritik karşılaşmaya çıkacak.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var, kaybetmek yok.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Digibox'tan e-ticarette erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla Digibox'ta hemen başlayın. Siz de kazanın.
3: Digibox. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Bir reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
6: Reklam.
7: Radyo 7.
8: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

Ağlama Yaz ve Yüksel, muhteşem bir şarkıdır. Ona da çok yakışmış sesine ve devam edelim efendim. Şöyle Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde. Bakalım abla demiş, dünkü mesajımı okudun, çok teşekkür ediyorum. Şirin Kırşehir'den selamlar, Hakan Karademir. Estağfurullah, yeter ki görebileyim, hepsini okumaya çalışıyorum. Selam olsun. Ölüp

Devam ediyorum efendim, güzel güzel şarkılar Türkiye'nin alışkanlığı, o güzel şarkıların alışkanlık yaptığı bu güzel şarkıların hepsini bir bir dinlemeye devam ediyoruz. 38 Kayseri'den servisçi Selo dayı dinlemedeyiz ablam demiş, selam olsun dayımıza. Ve 44 Malatya burada demiş, ben Zeynep. Elbistan'da oğlum Burak, Aydın da kızım Fatma için demiş. İstiyorum Malatya Radyo 7 dinliyor demiş. Malatya muhteşemdir. Evet, çok selam olsun. 45 Manisa iş çıkışı serviste dinliyoruz sizi demişler. 38 Kayseri'den yine selamlar Sinan Doğan. O da

Şöyle hemen 54 Sakarya'mıza selamlarımızı iletelim. Leyla Dursun çifti dinlemede demiş, iyi yayınlar, selam olsun. Sakarya'mız da burada. 67 Zonguldak da burada. Kurulması diyar demiş. Zonguldak'tan Barış Altuntaş selamlar. Sakarya yine devam ediyoruz. 54 Nevin Kapan. Eşim Hüseyin Kapan ve benim için demiş, ben harcım demiş. Tabii ki hemen gönderiyor.

0: hemen hemen devam edelim. Şöyle bakalım, 45 Manisa'dan selamlar, iyi yayınlar. Can Baylan selam olsun efendim. Teşekkür ediyoruz, Manisa'mızda burada. Necla Bayrak 26 efendim, aşk ola demiş Cemaliz Nurullah. Ve şöyle gördüğüm kadarıyla Yasemin Hanım demiş ki Benden Hanım pazar günü neredesiniz demiş. Tamam, hemen o zaman şöyle tanıtımımızı dinletelim. Bir tanıtım hakkımız daha var, onu da şöyle gelsin bakalım. Neredeymişiz? Buyurun beraber dinleyelim.
1: Radyo 7 Şanlıurfa'da. Benhar Sağaroğlu canlı yayın ve dinleyici buluşmasıyla 4 Ekim pazar günü saat 15'te Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki Teknofest alanında olacak. Samimi sohbetler, güzel hatıralar ve unutulmaz anlar için yerinizi ayırtın. Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı.
0: Türkiye'nin alışkanlığı, evet. Pazar günü Urfa'da inşallah Allah'ın izniyle Teknofest'te olacağız. Çıkın çıkın gelin valla, müsait olanlar. Hafta sonu özellikle çok daha rahat oluyorsunuz. Hafta içi olunca iş güç oluyor, şu oluyor, bu oluyor, bir sürü koşuşturma, ama hafta sonunda muhakkak bekleriz efendim.

0: İnsanı insan yapan, yüzüne güzellik katan ve onu sevdiren tek şey kalbinin temizliğidir. Yoksa hepimiz aynıyız. Etten ve kemikten oluşmuş bedenleriz. Bizi birbirimizden ayıran tek şey kalplerimizin özelliği. Evet, kalbin temizliği ve güzelliği.
1: Daha fazladır her şey. Bir eşikten atma.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiyesi süren fonlarda mutabakatı sağlanan katılma payı sahiplerine nihai tutardan düşülmek üzere yatırımcı başına her fon için 1 milyon liraya aşmayacak şekilde ivedilikle ara ödeme yapılacağını duyurdu. Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 25 Eylül haftası itibarıyla 28,4 trilyon liraya yükseldi. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü, küresel ölçekte tüm dünyayı etkileyen bir enerji fiyatı krizinin yaşandığını ifade etti.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Reklam.
6: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
7: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.
8: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
9: Yamanlar Oto Ekspertiz.
10: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
11: Güzel bir yatsan.
12: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
13: Sen ne istersen o.
14: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

Evet, Melek Mosso'yu dinledik. Büyük bir keyifle Türkiye'nin alışkanlığı radyo yedimizde sevgili Can Bağları ve ben hemen yine okumaya devam ediyorum. 16 Bursa, Mine, herkese selamlarıyla burada. 33 Mersin'den Gülnar Kavakoğlu köyü dinlemede. Ayhan Su, selamlar.

sesten sonra yine çok özel bir klasik Senin Olmaya Geldim Ebru Gündeş yorumuyla Türkiye'nin Alışkanlığı Radyo 7'mizde. Ankara'dan annem ve kardeşimle trafikte sizi dinliyoruz demişler. Yolunuz açık olsun, trafik hemen açılsın inşallah. 26 Harun Erzurum yolundan sevgilerimle demiş. Selam olsun, yolunuz açık olsun.

da şöyle güzel bir Selam Şahin şarkısı dinleyelim. Efendim ve devam edelim yoklamaya alarak. 07 Antalya selamlar demiş tüm Radyo 7 dinleyenlerine. Kolay gelsin, merhaba Hakan Antalya'dan, 07 gece çalışıyorum demiş frekansımız. Her zaman Radyo 7, teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Hayırlı vazifeler diliyorum efendim. Merhabalar Hatice ben demiş. 01 Adana Sarıçam'dan selam olsun. Adana'mıza sevgiler. 45 mekan 45 Manisa'dan Mustafa. Tüm 4-12 vardiya çalışanlarına selam olsun demiş. Emekçi kardeşlerimize kolaylıklar diliyoruz. 06 Ankara'dan Levent Çimen, Eren, Beyza, Beren, Çisem, Zeynep hocalarımla sizi dinliyoruz demiş. Bütün hocalarıma selam olsun.

gölgelendi akşam güneşi. Hatta iyice şu anda değil mi? Akşam oldu güle. Yaz aylarının o uzun uzun günlerini de bitirdik. Yine kışa döndük. Ve programın da sonuna gelmişiz bu arada sevgili Can Bağları. 06 Ankara'dan Burhan, selamlar ablam, seviliyorsun demiş. Kolay gelsin sevdirine, bin şükür, çok selam olsun. Başkent'ten yine Aykut Mutlu, çok teşekkür ediyorum. Her zaman kendine yakışanı yapan İbo kardeşine armağan ediyor. Ve ben de huzurlarınızdan ayrılıyorum. En önemli seveyin güzeli, sırrın sahibin emanet. Hoşça kalın.

0: Havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Reklam.
3: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.

0: Şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılayın.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri

İnsan bazen bir şarkının başlamasını beklerken bile bir şeylerin değişmesini istiyor. Belki bir haber, belki bir ses, belki de sadece içinizi rahatlatacak birkaç dakika. Bu akşam müziğin içinde buluşalım, ne dersiniz? Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Hoş geldik.

İnsan birini özleyince kapının sesine bile başka anlam yüklüyor. Telefon çalsa acaba o mu? Kapı açılsa acaba o mu geldi? Beklemek dediğimiz şey bazen inanın koskoca bir günü küçük bir ihtimale sığdırabiliyor. Şimdi o ihtimali kalbinizde taşıyanlara bu güzel eseri armağan edelim mi?

0: İnsanın canını en çok ne yakar biliyor musunuz? Bazen gitmek değil, giderken hiçbir şey olmamış gibi davranılması.
1: Burası Radyo 7.

Evet, bazen gerçekten de kör olabiliyoruz. Hayatın içinde hep başkalarına yetişmeye çalışan insanlar var. Kendi yorgunluğunu erteleyip evin işini, çocuğun derdini, ertesi günün hazırlığını düşünenler var. Bu güzel şarkı da sizlere armağan olsun.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Konya-Ankara yolunun 36-41. kilometreleri, Polatlı-Ankara yolunun 44-45. kilometreleri, Alaca-Zile yolunun 8-14. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: bazı insanların yüzüne bakınca her şey yolunda sanırsınız değil mi? İşine gider, alışverişini yapar, selam verir, hatta güler. Ama eve dönünce sessizlikle baş başa kalır. Herkesin görünmeyen bir tarafı var. Birbirimize biraz daha anlayışlı davranmak için belki de bunu hatırlatmam gerekiyor.
1: Burası Radyo 7.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor sevgili dinleyenler. Çok birbirinden güzel şarkılar anlatmak istediğiniz her şeyi anlatıyor. Emeğiyle evini geçindiren esnafımıza saygılar, sevgiler. Günün sonunda kazanç hesabı yapılır ama insanın yorgunluğunun hesabı pek sorulmaz, öyle değil mi? Bu güzel eserde tüm esnaflarımıza armağan olsun.

Büyük sözler değil, küçücük bir güvence arıyor, buradayım diyen bir ses mesela. Zor bir günün sonunda gelen bir mesaj, hiçbir şey sormadan yanında oturan biri, çok ihtiyacınız var değil mi? Hayatın kıymetli şeyleri çoğu zaman gösterişli değil, sessiz ve sadedir her daim.

ve son aşkımdım gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdi gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sılamı, gurbetimi, adını sen koy, adını sen koy.

İnsan sevince hayat ve yaşam o kadar güzel, keyifli oluyor ki. Ama bir huzursuzluk araya girdi mi dünya başınıza yıkılıyor, değil mi? Evet, şimdiki eserimizde birbirini çok seven ve birbirine değer veren dinleyenlerimize armağan olsun.

de görüyorum sizleri, merak etmeyin. Çalışan herkese kolay gelsin. İnsan bir yere ait hissetmek istiyor, öyle değil mi? Birçoğunuz da öyle. Bir eve, bir insana, bir şehre döndüğünüzde yabancı karşılanmayacağınız, kendisi gibi olabileceği bir yere ait olmak istiyor insan. Belki de özlediğimiz şey yalnızca bir insan değil, onun yanındayken olduğumuz kişidir.

Geçmişe dönüp keşke şöyle yapsaydım dediğimiz çok şey oluyor ama o günkü aklımızla, o günkü şartlarımızla karar verdik. Bugün başka düşünüyor olmamız dünün insanını acımasızca yargılamamızı gerektirmiyor. Kendimize de biraz merhamet borcumuz var, unutmayalım. Evet, kapanış sanatçımızı belirlemek için adaylarımız belli. Bakalım hangi sanatçımızla huzurlarınızdan ayrılacağız? Bunu sizler belirleyeceksiniz. En çok hangi sanatçının ismi bize gelirse o sanatçıyla huzurlarınızdan ayrılacağız. Aday sanatçılarımız Cengiz Kurtoğlu, Ümit Vesen. Hangisiyle veda edelim diye sizlere soruyoruz. Cengiz Kurtoğlu mu, Ümit Vesen mi? 0507 977 0101 WhatsApp'a.

yazık ki gidenler gerçekten de dönmüyor. Bazı şeylerin kıymetini hayatın içindeyken fark edemiyoruz. Bir sofrada hep birlikte oturduğumuz o günleri düşünün. Evin içindeki sıradan bir telaşı düşünün. Sonra bir gün o alışkanlık eksiliyor ve insan en güzel anıların çoğunun sıradan sandığı günlerde saklı olduğunu anlıyor. Yaşadığınız her anın kıymetini bilin.

0: sana.
1: Evet, kapanış sanatçımız için oylamanızı yapıyorsunuz değil mi sevgili dinleyenler? İki tane adayımız var demiştik. Biri Cengiz Kurtoğlu, diğeri Ümit ve Sen. Hangisiyle veda edeceğimizi sizler karar vereceksiniz. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. Şu anda kim önde gidiyor bilmiyorum ama ilerleyen dakikalarda hep beraber öğreneceğiz.

yaralı kalplere armağan olsun bu güzel şarkı. Evet, şarkıların ardı arzı kesilmiyor. Her biri birbirinden güzel. Çünkü herkesin kendince bir yarası var, öyle değil mi? Haykırmak istediği, avazı çıktığı kadar haykırmak istediği sözler dile geliyor.

0: insanın değerini anlamak için illa kaybetmek mi gerekiyor acaba? Yanımızdayken söylediği güzel sözleri duymak, yaptığı küçük şeyleri fark etmek, emeğini görmek. Bunlar aslında çok zor değil. Yeter ki alışkanlıklarımız sevdiklerimizi görmemize engel olmasın. Diğer yarım diyenler, diğer yarınıza sahip çıkın. Sevginizi, ilginizi ihmal etmeyin.
1: Burası Radyo.

Kapanış sanatçımızı belirlemek için oylamaya katılan herkese sonsuz teşekkürler. Evet, huzurlarınızda Cengiz Kurtoğlu, Murat Çetin'le kum saati de artık huzurlarınızdan ayrılsın. Vaktimiz geldi, ayrılık vakti. Yarın aynı saatte Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de tekrardan huzurlarınızda olacağız. Hepinize keyifli bir gece diliyorum. Hoşça kalın. Köşede.

özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.

Zaman ne çabuk geçiyor. Yaz bitiyor dedik, Eylül geldi. Derken Ekim'in biri olmuş. Yepyeni bir aya başladık. Ve yepyeni bir program. Burası Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7. Huzurlarınızda ben Kaan Özdemir. Kaan'la gece ses verdi. Bugün de gece yarısına kadar harika şarkılar duyacaksınız. Ve tabii ki sizlerden gelen mesajlar da olacak programımızda. Başladık, devam ediyoruz. Aman bir yerlere ayrılmayın.

0: Sen de radyo hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.
1: Bir güne daha böyle başlamak, pencereden bakıp hep boşlamak.

gün içinde farklı alanlarda mücadele ediyoruz. Sabah belki uykusuz, belki yorgun, belki hasta kalkıyoruz ve o halde işe gitmek zorunda kalıyoruz. Büyük şehirlerde yoğun bir trafik, belki karnımız aç. Çevremizdeki insanlar bize saygı duymuyor, haksızlık yapıyor, bize adaletsiz davranıyor. Her ne olursa olsun akşam evimize gittiğimizde ve aynaya baktığımızda gördüğümüz insanı sevmek zorundayız. Bırakın başkalarını, biz kendimizi sevelim.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de programımıza devam ediyoruz. Bakalım mesajlarınızda neler yazıyor. Bu arada kurum içinde de çok dinleniyoruz. Ulaşım bizi dinliyor. Kanal 7 Medya grubunun ulaşımını sağlayan değerli kaptanlarımız var. Doğan ulaşıyor oradan. Doğan kaptan tüm çalışma arkadaşlarına armağan ediyor sıradaki şarkıyı. Biz de size kazasız belasız huzurlu yolculuklar diliyoruz. Kaan Bey hoş geldin, nasılsın? Ben Samsun'dan Muharrem. Şu an yalnızım ve seni dinliyorum. Bana ve tüm dinleyenlere armağan eder misin diyor güzel bir şarkı. Memnuniyetle armağan ederim. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Ayhan Su Mersin Günler Kavakoğlu köyünden dinliyorum sizi demiş. Selamlarımızı gönderelim. İstekleri de mesajları da zaman zaman programının içinde okuyacağım. Ama şimdi gelin Yıldız Silvi'ye kulak verelim.

Bana sorarsanız başka insanların kötülüğünden ve kötü niyetinden kaçıp kendi iyiliğinden vazgeçen insanlar bu iyilik konusunda çok da samimi değiller. İyiliği kendimiz için yapmalıyız bana sorarsanız. İyilik bizim kendimize olan inancımızın bir göstergesi olmalı. Yoksa biz de bilmeliyiz kimsenin buna değmeyeceğini, nankörlükle karşılaşacağımızı, kötü niyetli insanların karşımıza çıkacağını. Ama iyilik bizim karakterimiz olmalı.

0: Oy, beni, beni, beni. Oy, beni, beni, beni. Oy,
1: çoğu zaman kendimizi görmezden geliyoruz. Kendimizi ikinci plana atıyoruz ama bunu yapmamalıyız. Kendimizi en sevdiğimiz insana davrandığımız gibi davranmayı denediğimizde hayatımız değişmeye başlayacak diye düşünüyorum. Başkalarını da sevelim, en az onlar kadar kendimizi de sevelim ve kendimizle barışmaya çalışalım.

0: passear, tomar non saydım, on saydım.
1: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece Ses Ver devam ediyor ve tabii ki WhatsApp'tan gelen mesajlarınız. Derya Dervişoğlu sıradaki şarkıya talip olduğunu söylemiş. Eskişehir'den Özlem, sıradaki parça şu an mesaide olan bütün MI Plastik çalışanlarına gelsin. Benim için çok değerli olan Perihan'a armağan ediyorum diyor. Balıkesir'den gelen dayıma armağan ediyorum diyor sıradaki şarkıyı Melike. Balıkesir Havran'dan İbrahim Topçu, sıradaki parçayı tüm sevdiklerime armağan ediyorum yazmış. Adana'dan Uğurcan, aşkım Burcu'ya ve kızlarım, prenseslerim, Kumsal ve Beril'e armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı. Çanakkale'den dinliyorum ben Göktenur, arkadaşım Aycan'a armağan ediyorum ve onu çok seviyorum demiş. Madem öyle, gelin şimdi Niran Ünsal'a kulak verelim.

0: yetmiyor ona tutulur.
1: Ne yapalım biliyor musunuz? Bizi hak etmediğimiz şekilde davranan herkesle kafamızda vedalaşalım. Ve onları bir daha bize ulaşamayacakları yerlerde bırakalım. Ve kendi kusurlarımızla o kadar çok meşgul olalım ki, onları düzeltmek için o kadar çok çaba sarf edelim ki, başkalarının kusurlarını görmeye vaktimiz kalmasın. Mesajlarınız geliyor, onları okumaya devam ediyorum elimden geldiğince. Samsun'dan selamlar. Sizleri severek takip ediyoruz. Ramazan ve Emre kardeşimizle oturduk sizleri dinliyoruz diyor Özkan. Sıradaki şarkıları sevdiklerine armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. Kayseri'den selamlar. Halit Özer. Ayrı şehirlerde aynı radyoya kulak veren dostlara armağan ediyorum. Ayrıca canım eşim Zeynep'e gelsin diyor. Bizi de unutma demiş Levent Dikmen. Levent kardeşim, her biriniz bizim için çok değerlisiniz, çok kıymetlisiniz. Hiçbir dinleyicimizi asla unutmayız.

Hayat bana şunu gösterdi. İlerlemek sadece bulunduğun noktadan ileriye adım atmak değil, yanlış bir yoldan dönerken attığım her adım da aslında ileriye doğru atılan bir adım. Düzelttiğim her kusurum, üstesinden gelebildiğim her acım, içinden kurtulabildiğim karmaşa, hepsi benim için ileriye atılan bir adım. Geçmişe takılıp kalmamak, kendime güvenmek ve kendimi affedebilmek.

Hala özlemimdesin. Sen acı, sen tatlı, günlerimdesin. Unutmak kolay olsa çoktan.

Şundan hiç şüphemiz olmasın, kendimizi unuttuğumuz anda ve buna ısrarla devam ettiğimizde hem bedenimiz hem ruhumuz buna kuvvetli biçimde itiraz edecektir. Sonrası malumunuz hastalıklar, kaygı bozuklukları, depresyonlar, fiziksel rahatsızlıklar, hatta Allah muhafaza tedavisi çok zor olan hastalıklar. Kendimizi unutmamalıyız. Çünkü bedenimiz çok sert biçimde hatırlatıyor. Ankara'dan yazıyor Selçuk, servis şoföründeki tüm arkadaşlarıma bir şarkı rica ediyorum diyor. Kolay gelsin diyelim hem size hem tüm kaptanlarımıza. Aksaray Sultan Hanı'ndan selamlar. Hasan Özel yazıyor, tüm fırıncılara armağan ediyorum diyor sıradaki şarkıyı. Kolay gelsin diyelim biz de hem emekçi kardeşlerimize hem de esnaflarımıza. Radyomuzun en sevilen yorumcularından biriyle Ferdi Tayfur'la devam edeceğiz. Biliyorsunuz onun şarkılarına doyamıyoruz. Bakalım bu gece sanatçıdan kaç şarkı çalacağız?

ona da farkındayım. WhatsApp iletişim numaramızı çok nadir söylüyorum. O zaman lütfen yazın ve telefonunuza kaydedin. 0507 977 0101 0507 977 0101. Yazını kısa mesajlarınızı gönderebilirsiniz. İsminizi, şehrinizi yazmayı da unutmayın. Eskişehir'den Mehmet. Sıradaki şarkıyı sadece Ayşe'me armağan ediyorum, iyi yayınlar diliyorum demiş. Aydın Helimoğlu Almanya'dan yazıyor. Sıradaki parça oğlum Muammer Helimoğlu'na gelsin diyor memnuniyetle. Amasya'dan yazıyor dinleyicimiz. Sizi çok seviyorum diye eklemiş. Ben de sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bu mesajlardan dolayı çok mutlu oluyorum. Onur duyuyorum. Antalya'dan Hatice. Mustafa Oğuzcuğum'a armağan ediyorum. Ve onu çok seviyorum diyor. İzmir Balçova'dan dinliyorum. İsmim satılmış Yaman. Samsunlu hemşehrilerime armağan etmek istiyorum. Güzel bir şarkı demiş. Kardeşimiz asker galiba. Selam olsun kardeşim. Hem sana hem de yanında bulunan tüm Mehmetçiklere. Bu şarkı bizden size gelsin. Ne?

çoğu zaman adalet konusunda diğer insanlara karşı çok hassas teraziler kurarken kendimize karşı bu kadar hassas davranmıyoruz. Çoğu yetenekli insan kendi yeteneklerini, becerilerini, karakterini, şahsiyetini hafife almaya meyilliyken bunlara sahip olmayanlar kendilerini daha farklı göstermeye çalışır. Hani derler ya, yarısı kadar biliyor ama iki katı konuşuyor diye. Öyle olmamak lazım değil mi? Çünkü tevazu gösterdiğiniz zaman vasat insanlardan nasihat dinlemek zorunda kalıyorsunuz ya. En zoru da bu oluyor. Katlanamıyorsunuz.

0: Eda'nın mesajıyla devam edelim. Kaan abi bunu da görmeyeceksin demiş ama yanıldın Eda, bak bu kez gördüm mesajını. İzmir Ali Ağa'da bulunan Rıdvan Öğmen'e Eda'sından bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. Demek ki bu geceymiş nasip. Antalya Kepez'den Mustafa Kara selamlar. Sıradaki parça İzmir'deki kardeşim Süleyman'a gelsin. Balıkesir Edremit Akçay'dan Muradiye Eldemir. Sıradaki şarkıyı kendime armağan ediyorum. Tüm Radyo 7 ailesine ve çalışanlarına da hayırlı geceler diliyorum demiş. Antalya'dan Ferah Börekçi, Esra Yeltekin ve Elif Yeltekin'e sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Ve abimiz Selim Yeltekin'e gelsin demiş. Memnuniyetle bizim için Fatih Kısaparmak söyleyecek.
1: Hani kara bulutların içinden güneş çıkar ya, hani yağmur diner ve toprak memleket kokar ya, ansızın gelirsem yüreğimde binlerce çiçek.

kıyısında olta çekerken üşürsün ya. Demli çay buğusunda bir simiti bölüşürsün ya. Çok eski bir filmi yeni baştan seyredersin.

En güzel manzaralar en dik, en saf yokuşların sonrasında gelir. Gitmeye değer yerlerin kestirme yolu da yoktur. En uzun dolambaçlı yollardan gidersiniz. En lezzetli yemekler en ağır pişenlerdir. Saatlerce pişirmek zorundasınızdır. Yani sonu güzel olan her ne varsa bizim için zordur. Zahmetlidir. Sabretmek gerekir, öyle değil mi? Mesajlarınız geliyor, onları da okumaya çalışıyorum. Samsun'dan Songül, uzaklarda olan kalbim Murat'ıma armağan ediyorum ve onu çok seviyorum diyor. Fatsa'dan selamlar. Farklı şehirlerde olmasına rağmen aynı nefesi soluyan aşıklara gelsin sıradaki şarkı diyor. Konya'dan Mustafa Apil, sıradaki şarkıyı canım aileme armağan ediyorum diyor. Sıradaki şarkıyı çok özlediğim Gökhan'a armağan ediyorum diyor Hatice. O zaman gelin bu harika Müslüm Gürses şarkısıyla devam edelim.

İşte bu sözleri söyledikten sonra dünyanın en güçlü insanı haline gelirsiniz, öyle değil mi? Ben sevdasız, aşksız da yaşarım. Ben gerekirse çevremde hiçbir insan olmadan da yaşarım. Ve ben gerekirse tüm beklentilerimi ortadan kaldırırım. Tek başıma da keyifle yaşarım. Sonuçta sadece ben kendimi terk etmem. Ve kendim için yaşamalıyım. Ve kendimi sevmeliyim. Ve hayatımı yeniden inşa edebilmeliyim.

belki değişir, belki düzelir diye ne kadar büyük zamanları değmeyecek insanlara sarf ettik değil mi? Ama bize değdi, bize çok faydası oldu. Dünyayı daha iyi tecrübe ettik. Ama belli bir noktadan sonra şunu söyleyebilirim ki, sevgiyle güzelleşmeyen, ilgiyle iyileşmeyen her kim varsa hepsinden acilen kaçmak gerekiyor. Çünkü onlar sadece zaman kaybından ibaret. Mesajlarınız da geliyor bu arada, onlara da zaman zaman göz atıyorum. Eskişehir'den Perihan sıradaki parçayı sizlere sevdiğim özleme armağan ediyorum diyor. Sizin için de çalıyoruz. Tüm emekçi kadınlarımıza. Sorun.

Aynı yöntemi izleyip farklı sonuçlar beklemek herhalde biz insanlara mahsus bir durum. Neden değişsin ki? Aynı şeyleri yapıyoruz ve aynı sonuçlarla karşılaşıyoruz. Bundan ders almak lazım. Demiş ya biri çok da hoş. Bana kaybolan yıllarımı versene, ben yine kaybederdim.

şantiyelerde, düşünebileceğiniz her yerde, sizin ilginizle, sevginizle. Ali Albayrak sıradaki şarkıyı Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum. Marmaris'ten Safranbolu'ya doğru yoldayız demiş. Kırgınmış bir dinleyicimiz. Keşke kırgınım yazacağınıza isminizi yazsaydınız. Sıradaki şarkıyı kimlere armağan ediyorsunuz, onları yazsaydınız. Giresun Espiye'den Derya Sevim, sizin için de çalacağız. İşteyim, forklift operatörüyüm. Her zaman Radyo 7'yi dinliyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Sıradaki parçayı oğullarım Hüseyin'e ve Beytullah'a hediye ediyorum. İzmit'ten yazıyor 41. Komşumuz Kocaeli'mize, Körfez'e selamlarımızı gönderelim. Ve tüm emekçi kardeşlerimize armağan edelim bu harika şarkıyı.

Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Susun, konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle.

benim halime gülme. Aşkımla alay etme. Çık git artık dünyamdan. Bir daha

0: Sakarya'dan yazıyor Yasir Kahveci, sıradaki şarkıyı sizi dinlemek için bekleyen İlyas abime armağan ediyorum diyor. Kolay gelsin bizim emekçi kardeşlerimize. Muhammed yazıyor, sıradaki şarkıyı tüm dinleyenlerinize ve sevdiklerime armağan ediyorum diyor. İstanbul Bahçeli Evler'den Hüseyin, yeni kariyer arayışında olanlara ümit dolu bir şarkı göndermek istiyorum demiş. İnşallah istediğiniz gibi olur, mutlu olacağınız, seveceğiniz bir iş sahibi olursunuz ve mutlu bir hayat sürersiniz. Hem sana hem de tüm genç arkadaşlara armağan edelim bu şarkıyı.
1: Başka bir ihtimal olsaydı keşke, söküp atabilsem seni kalbimden. Kalmak zor olsa da gidemem asla. Başka hiçbir şey gelmez elimden.

0: Sağlığımız yerindeyken bin derdi takarız kafamıza. Hatta pırlantamızın küçük olması bile derdimiz olabilir. Sonra sağlığımız bozulur birden, ya da sevdiğimiz bir insanın sağlığı, artık hayatımızda sadece tek derdimiz vardır. Oğuz Aykut şu an Sivas'tan gelip Ankara'da tedavi gören 2 yaşındaki bebeğim Oğuz Kaan'a hem tüm dinleyenlerin dua etmesini istiyorum, hem de sizin güzel bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. Oğuz Kaan, minik Kaan, Rabbim sana iyilik, kolaylık, güzellik versin, şifa versin.
1: Bu kadar mı kolaydı?

0: Gündüz.
1: Malatya Yazıhan Bereketli Market'ten Muharrem, her gün programınızı kaçırmıyorum, büyük bir zevkle dinliyorum. Oğlum Burak yarın askere gidecek, hem ona hem de tüm askerlerimize sıradaki en güzel şarkıları armağan ediyorum diyor. Burak hadi bakalım hayırlısıyla git gel. Allah bağışlasın hem sizin evladınızı hem de tüm evlatlarımızı. Zafer Gürbüz ben, Ankara Gölbaşı Millet Bahçesi özel güvenlik çalışanı olarak sizi keyifle dinliyorum ve sıradaki en güzel şarkıları eşim Tuğba'ya armağan ediyorum diyor. Hayırlı vazifeler. İstanbul'dan Selçuk Bedir Kırşehir'e doğru yolculuk yapıyorum. Kuzey Marmara Otoyolu'nda aileme ve sevdiklerime armağan ediyorum çalacağınız en güzel şarkıları. Kazasız belasız yolculuklar. Sundu.

0: yaksa beni.
1: Kaç Tane Hatice sıradaki şarkıyı en güzel yıllarım Eşref Bey'e armağan ediyorum diyor. Ne mutlu, ne kadar güzel. Aysun Başkan, Ankara'dan selamlar. Sizi severek dinliyorum, bana moral oluyorsunuz. Onkoloji hastasıyım demiş. Aysun, geçmiş olsun. Allah iyilik, kolaylık versin hem sana hem de seninle birlikte tedavi gören tüm hastalarımıza. Çanakkale'den selam. Kaan abi, sıradaki şarkıyı birlikte çalıştığım Akın Kerimoğlu'na armağan ediyorum diyor. Berfin Dilek gönderdiği mesajda. Antalya'dan Ecrin'den çok sevdiği annesine gelsin sıradaki şarkı diyor. Teşekkür ediyoruz. Bakalım diğer mesajlar kimlerden geliyor. Yine Ankara'dan yazıyor Emre. Bugün doğum günüm. Bugünümü güzelleştiren kadına sonsuz teşekkürler. İyi ki varsın demiş. Kutluyoruz Emre seni.

Programımızın sonuna geldik. Birkaç dakika sonra yeni bir güne başlayacağız Allah dilerse. Ve o güzel sözü hatırlatarak huzurlarınızdan ayrılıyorum. Yaşadığımız her günü hayatımızın son günü gibi yaşayalım. Nasıl olsa bir gün haklı çıkacağız. Hoşçakalın.

Pekala sevgili dostlar, hazır mıyız? Radyo dinlemek güzeldir, iyidir, hoştur, candır. Tadını da bilen bilir. İşte o bilenlerle bir aradayız. Kiminiz yolda, kiminiz evde, kiminiz iş yerinde. Adım Talha Bora Öge, namım Gölge. Hoş geldiniz.

Evet, yapamazsınız başka radyodan. Aramayın, buldunuz doğru yeri. Ama her başarı Allah'ın yardımına bakar. Bu nedenle dua ederek başlar, dua ederek bitiririm programı. Hadi yapalım başlangıç duamızı. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim anlaşılsın. Şimdi duyanlar duymayanlara haber salsın.

Ben yine adetim bir diğerini bozmayayım. Böyle programda vazgeçmediğim, tekrar ettiğim şeyler vardır. Hemen programın başında yine söyleyeyim. Eğer bulunduğun mekan, bulunduğun ortam müsaitse gel radyonun sesini aç, gümbür gümbür dinle.

0: Gölge ile bu arada aramıza yeni katılanlar olabilir. Dinlediğin bu program bu harika radyoda günde iki kere. Tabii.
1: Bir bakarsın geriye.
0: Vay.
1: Kimler iz bırakmış?
0: Gündüz 14, gece 24.02.

0: Peki. Gölgeniz size yine bir kamyon arkası yazısı tavsiye etsin mi? Bir yere not et. En azından beynine. Hadi.
1: Akıp gider yıllar, bir bakarsın geriye. Kimler iz bırakmış, kimler gözden düşmüş.
0: Bak evlat. Akmayan çeşmenin testisi dolmaz. Ne kadar delikanlı olursan ol, düşersen dostun kalmaz. Efendim, tekrar edeyim. Peki. Akmayan çeşmenin testisi dolmaz. Ne kadar delikanlı olursan ol, düşersen dostun kalmaz.

0: dayanmalı.
1: Ama alışmaman gereken bir şey var. O da yanlış insanlar. Yani ara ara hayatındakileri elekten geçireceksin. Üste kalan dostla derman, altta kalan tozla duman.

İnsan doymayı kolay kolay bilmez. Hakikaten açgözlü bir tarafı var. Elimdekinin kıymetini ancak gidince anlar. Mesela en çok kıymetini bilmemiz gereken şey ne biliyor musun? Rutin. Yani her gün sabah sağlıklı uyanabilmek. Yanında sevdiklerin, evinde uzatmışsın ayağını. Şöyle dinlenebiliyorsun. Bunun üstüne hırslar, tamahlar biniyor ve insan evinde o sakin durabildiği halin aslında ne kadar kıymetli olduğunu unutuyor.

gerek sahnede, gerekse radyoda beni dinleyenlerin dinleyiş şekli, niyeti kişiden kişiye çok değişiyor. Kimi ne diyor lan bu diye dinliyor, geçmiş olsun. Kimi de dinledikçe huzur buluyor, dinledikçe diyor ki bak bugün bir şey öğrendim, ne mutlu. Ne der? Hikmet ehli anlayana ne der? İnsan nasihat ile düzelmezse musibetle düzelir.

Çok sevdiğim bir Ferdi Tayfur şarkısı var. Tanıyanlar bilir beni. Bizim Sokaklar. Çok severim. Başka bir yorumdan dinleteceğim. Çünkü birazdan Ferdi Tayfur'dan başka bir şarkı dinleteceğim için. Bizim sokaklara gitmişken, geçmişe gitmişken insan şunu düşünmeden edemiyor. İnsanın bir geçmişte bırakamadıkları vardır. Bir de bırakması gerekenler vardır. Zaman insana şunu hatırlatır. Şöyle bir nostalji yaptığında, dönüp geriye baktığında kim anmaya layıktır, kim hayırla anmaya layıktır, kim unutmaya layıktır. Anlarsın bunu. Ha, anlamak istemeyene ne desem boş. Öyle mi?

Öyle diyor. Bir teyze dikiş yapıyordu. Sordum. Teyze, dikkatimi çekti. Sen çok az konuşuyorsun. Teyze der ki böyle diyene, evlat, cümle kurmak yırtık bir gömleği dikmeye benzer. Düğümü içten atsan tene, dıştan atsan göze batır. Allah Allah. Ya hakikaten konuşmak, konuşarak ekmeğini kazanmak çok kolay zannedilen ama aslında çok zor bir iş. Bunu şikayet için söylemiyorum. Bir tespit. Kolay tarafları var mı? Var. Ama her türden, her yaştan insanın dinlediği bir ortamda konuşmak zor ve selam.

Yakar seni. Kim yakar seni? Maalesef en yakıcısı ne biliyor musun? Herkes seni vurabilir de güvendiğinin vurması başkadır. Bu nedenle çok insanla arkadaşlık yapabilirsin. Fakat seni satmayacak olan ancak dostun olabilir. Diyor ya, işi bilen. Eğer dostun satmazsa düşmanın sana ulaşamaz.

Ya şu an bir şey merak ettim. Tam 32 yıldır radyo programcısıyım. Ama şu an beni tanıyan, daha yeni tanıyan, ilk kez dinleyen biri var mı acaba? Ya ben ilk kez kardeşim, sesini de adını da öyle karıştırırken denk geldi. Bu aslında çok güzeldir, biliyor musun? Bu rastgelelikler var ya, ben çok severim. Hani mesela rastgele bir fotoğrafını çekerler, poz verdiğin fotoğraflardan daha güzel çıkar. Ne bileyim, böyle kıyıda köşede böyle bir uyuverirsin, hani şekerleme derler ya, uykunun en tatlısıdır. Ha? Hatırla, böyle plansız hadi gidelim dediğin böyle seyahatler olur. Hanımına dersin hadi hazırlan, hadi gidiyoruz gibi. Böyle daha bir keyifli olur. Bu hani kendiliğinden demeyeyim de, çünkü her şey Allah'ın izniyledir. Yaprak dahi ondan izinsiz kıpırdamaz. Bu böyle daha önceden kendince planlamadığın şak diye olan şeyler vardır. Güzeldir. Bu nedenle bugün tam da bu bahsettiğim gibi bir tanışıklıksa bu, muhtemelen radyonun hafızasına kaydedeceksin bizi. Ben olsam öyle yapardım. Çünkü bir süre sonra o arabaya bir daha bineceksin. Belki bir daha dinlemek istersin, kim bilir. Evet, Radyo 7 burası. Talha Bora Öge ben. Gündüz gece bu radyodayım. Hem de koskoca 22 yıldır.

Bazıları zanneder ki sonsuz kredisi var. Yani ne yaparsa yapsın affedilir. Haksızlıkları sineye çekilir. Özürleri hep kabul edilir. Böyle zanneder. Fakat unutmamalı. İnsanların sizden bıktığı, usandığı, gerçek yüzünüzü görüp uyandığı ve bıçağın kemiğe dayandığı bir an geliverir. İşte o an insanların gözünde bir hiç oluverirsiniz.

yüreğimde bıraktığın boşluğu. Kimseyi alamadım senden sonra ben. Yokluğunda düştüm bir sarhoşluğa. Hiç ayık olamadım senden sonra ben.

başladığımız şiiri devam ettirelim. Zannetme başka birini buldum, sanma yokluğumda huzurla doldum. Ne bir kalbe girdim ne aşık oldum, bir gönül çalamadım senden sonra ben. Her gün ağlamakta yaşlı gözlerim, unutmadım seni hala özlerim. Kahırla inlerim, dertle sızlarım, mutluluğu bulamadım senden sonra ben. Ağlamak, sızlamak, yanmak kâr etmez. Seneler geçse de bu sevda bitmez. Hayalin gözümün önünden gitmez. Hiç sensiz kalamadım senden sonra ben.

çile kervanında katar olmuşum. Ölmeden mezara yatar olmuşum. Bitip tükenmişim, beter olmuşum. Gülememişim senden sonra ben.

Evet, mesajlarınız var. Diyor ki Zeliha Kalan hanımefendi, Talha Bey'in bahsettiği bizim radyo hesabımıza göndermiş. O nedenle böyle bir mesaj. Talha Bey diye başlıyor. Talha Bey'in bahsettiği ilk defa dinleyen var mı acaba dediği kişi benim demiş. Denk geldim diyor. Eyvallah. Ve Nilüfer Karabacak hanımefendi, biz de diyor rastgele ilk defa dinledik. Eşimle yolculuk sırasında Trabzon'dan Ömer ve Nilüfer çifti bahsettiğim sözlerden bir tanesini küpe yaptıklarından bahsetmiş. Eyvallah. Hoş geldiniz aramıza.

0: Ya bu nasıl bir türküdür ya? Bu ne güzel bir türküdür kardeşim ya.
1: Ben susayım.
0: Ve rahmetli Müslüm Baba, bu nasıl bir okumak ya? Canımıza okudun ya.
1: Aman aman aman ben yaralandım.
0: Allah Allah. Şimdi burada mezar geçiyor. Şimdi dinleteceğim türküde de beni ağlatır bu türkü. Kişinin mezarını kendi kasmasından bahsedince bir şey söyleyeceğim. Kimseyi küçümsememek lazım. Çünkü vakti geldiği zaman mezar dediğim bir çukurda, en yüksekte dursan da çukura gömülüyorsun.

Bu türküyü dinletmeden önce dedim ya, beni ağlatan bir türküdür diye. Beni ağlatan türkü deyince de aklıma bir başka türkü daha geldi. Onu dinleyelim şimdi canlı canlı. Ama diyeyim ki, bak dostum, herkesin seni iyi bilmesine gerek yok. Ki bilmezler zaten. Sen önüne doğrunu al, arkana da vicdanını, yürü. Ha, peşinden gelmeyecekler. Bekleme zaten. Ne kadar iyi niyetli olursam o kadar çok severler diye de düşünme. Sevmezler zaten. Yolu doğru olanın yalnızlığı bitmez. Aa, sanma ki halini de kimse görmez. Diyelim ki biri senin yüzünü güldürmedi mi? Onun da yüzü gülmez. Yüzü gülmez dostum.

Vallahi uzun yıllardır kaçırmadan dinleyenler farkındadırlar. Bugün programı ben kendime yapıyorum, size değil. Ağlamaya. Ben kendi keyfimdeyim.

zaman. Pekala, mesajlarınıza yine bakacağım. En azından şöyle birkaç tane, hepsini okuyamasam da. Sevgili dostlar, Burdur'dan Sait kardeşimiz konsere bekliyoruz diyor. Eyvallah, davet edildiğimiz her yere geliyoruz. Mersin'den Zeynel, Erdemli'den, Ankara'dan Leyla Erdoğan, selamlar. Manisa'dan Mehmet Gönül ve şöyle birkaç tane de Instagram'dan bakalım. Harikulade bir eser dinlemeden. Evet, çarşamba mı? Evet, çarşamba günü. Ne demiş? Betülüm'ün babası Coşkun'u armağan ediyorum. Kim diyor bunu? Melek Aydın. Eyvallah. Bir başka kişi, Rukiye Hanım. Çocuklarımın babası Antalya E-tipi cezaevinde yatıyormuş. Ona sevgilerini iletiyor. Orada dinliyormuş. Eyvallah. 11 yıldır dinliyorum diyen Ahmet Bey, Kocaeli'den, Gölcük'ten. Selamlar hepinize. Ve işte bu eseri de bizi dinlemekte kalmayıp dinletenlere de armağan edelim.

Şimdi sıradaki şarkı Yalanlar diyecek. Önüne ne diyeyim biliyor musunuz? İnsan bir gün gözü açılır ve zamanını boşa harcadığı insanları izlemeye başlar. Emek verdiklerini, el uzattıklarını, sarıldıklarını, kucakladıklarını, taşıdıklarını, yaralarını sardıklarını, yüreklerinin sesi olduklarını ve sonuçta insanı oynayan yalancıları.

Ve insan bazen kendini Allah Allah bunu ben nasıl yaptım ya? Ya ben böyle davranmazdım dediği bir noktada bulur kendini. Bunu gönül ehli şöyle izah eder. Senin kalbin ne kadar iyi olursa olsun sevgili dostum, bir gün ya da eninde sonunda insanlara onların size davrandığı gibi davranmak zorunda kaldığınız bir an geliyor. Yani suç sende değil, karşıdaki seni o davranışa sürükledi. Yani davranıştan ziyade o her kimse ondan kurtulduğunda artık sana yakışmayanı yapmamış olacaksın.

Bu dünyada sana ayrılan bir süre var. İşte onun sonuna gelmeden insan şöyle bir bakacak ne durumda olduğuna. Nimetlere şükrün ne alemde? Günahların için tövbe ne alemde? Başına gelen belalar için sabrın ne alemde? Yani işin özür Rabbine kulluğun ne alemde? Herkes cennet bekliyor da bir bakacaksın. Birilerinin hayatını cehenneme çevirdin mi? Helal varken harama yeltendin mi? Bir bakacaksın.

bir şey söyleyeceğim. Bilmiyorum şu an beni dinleyen hanımefendiler, beyefendiler ne düşünecek ama benim inandığım şey bu. İnsan eğer yanlış yerdeyse, bu bir mekan olabilir, birinin yanı olabilir, ne kadar iyi olursa olsun, sonuç iyi olmaz.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Kardeşim lütfen edebiyat yaptığımı düşünme. Lütfen kalbini bozma. Dupduru dinle. Ve derinden şöyle bir hisset. Düşün, söylediğimin çok doğru olduğuna hak vereceksin. Secde. Yani insanın Rabbine en yakın olduğu yer. Şimdi haşa, Allahu Teala'ya bir zaman ve mekan isnat edilemez. Ötesindedir. Eyvallah. Bu cümleyi kurarken günaha giriyorsam Rabbim beni affetsin. Ama kalbimi biliyor. Secde, sevgili kardeşim. Şöyle tertemiz bir abdest. Alnını secdeye koyduğundaki huzur gerçekten buradan uzaklaştırıyor insanı. Ve diyor ki insan, evet ya, benim fıtratım bunu istiyor. O zaman bugünün kapanış duası şu olsun. Rabbim alnımızı secdesiz komasın. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa Radyo 7'mizde yine buluşacağız. O vakte kadar gidiyorum ve şu sözü de emanet bırakalım. Dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşayalım. Hepimize huzurlu anlar. Talha Bora Ögen, namı diğer gölge ben. Benden şimdilik eyvallah.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım,

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım.